Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayımızda PIDA ile mülazımetini küçük işlerini sındırken Uşu Kaypı'yla tanışımız. Mın çakırımlıq tağdar yaladın halkıp ötüp, Sanşi ülkesinin Yünçün şehirden Şincan'ın Sanji şehre gidip olgan 2700 kilometrlik yolda garbi kısım Pilani PIDA'yisi Uşu Kay samimi muhabbeti bilen yaşlık baharını illik kalbigi sındırdı. O Kızıl Kırış Cemiyeti'nin PIDA'yisi bulu süpütü bilen adi herkete arkalık illiklik yetküzüp yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve zimmisige iliş ruhini namayan kıldı. 2024 yılı Ali Mektep'ni əmdilip ütküzgen Wushu Kay Garba rayonu kuruş iradisi bilen Sanji şehirli Kızıl Kırış Cemiyeti'ye kilip kıyıncılıkı ve ammağı yardan beriş hizmetine atlandı. O mihri şefkat boyumlarını rətləş, qutquzuş uçurlarını seyliştiriş, aile kırıp yardan beriş, ammavi mənpət təşviqatını qanat yaydırış qatarlıq her bir küçük işini əstaydıl inçke işledi. Wushu Kay mındaq dedi, Ali Mektep'te okuvatkan çeğimde PIDA ile mulazımdaki alaqıdar hizmetlerle şüğulunup, PIDA ilik ruhinin çünkür təsirge uçurdum. Şundaqla cemiyet kütöp qoşunu oyludum. Şuna, okuş bütküzgenden kiyin vətəndan çıgıra rayonda öz kımetimle iş qaşırıp, asasi katlamdaki ammağı yaxşı mulazımet kılış arzusu da təşəbbüskarlıq bilen Ali Mektep okuqcileri PIDA ile mulazımdaki garbi kısım planıgı tızımlattı. Hazır Kızıl Kırış Cemiyeti'ndeki hizmetimle ait yaxşı. Azğını küçüm bilen yardımcı muhtaç kişilerin illiklik yetküzsem, her kancı çaba tartsam mı ərziydi? Kutquzuş yardım veriş hizmetinin umumi əhvalını, ammanın ihtiyacını hem tez hem toğır egiləş üçün Wushu Kay daim hizmetdaşları bilen şehrinin çok küçük koçularda yürüp, qiyinçilik ve ammanı ziyaret kılıp, olanın davalaş, kutquzuş, sağlamlıq bilimlerini umumlaştırış cahedeki tələblərini səbərcallıq bile anladı. Bultur 10. ayda Wushu Kay hizmetdaşları bilen Sanji şehrindeki meyipli ailesini ziyaret kılganda şehir ailesi Guilin bilen tanıştı. Öz hacıdıdan çıkalmaydıgan kızını özü yalğız bekip çoğulgan Guilin'nin vücuduğu ornap ketken aşık heyserlik ve ümit varlık Wushu Kay'ge çoğukur təsir kılgan idi. Şunundan kiyin o her qatımlıq bayramlarda onunla kıskıçır yollap yakı telefon berip, gamxorlıq kılıp əhval sorap durdu. Bultur yazda Wushu Kay təşəbbüskarlıq bilen kan işlegücü qolu ücəri taqdım kılıp sebege koşuldu. Onun münasibetlik materialları Junhua Yelik Ambırı'a kırgızıldı. Wushu Kay, Sanji şehri, Beijing Cenab-ı Yolik Hoca Başkarması, Yung Tokumçılık Zavutu Mahallesi'nin ahalısı Zhou Xiuhua'nın yolğuz turduğalıqıdan haber tapkandan kiyin. Vaxtı bolsala köktat meyvelerini elip, öyge berip yokladı. Bu ayının öyde o azaldın bekar turmaydı. Tızlı kıladdı, uşaq çüşek nərselerini rətlaydı. Bunun puşkaqlarını pak-pakız yığıştıraddı. Zhou Xiuhua mındaq dedi, bu balam pat-pat kilip beni yuklap durdu. Mana iş kılış berdi. Mən mə izcil onu nəvrəmdək körmən. Wushu Kay'nın illiklik hareketi etrafıdaki nurgun kişini təsirlendirdi. Sanji şehri Beijing Cenab-ı Yolik Koçu Başkarımızı Kızıl Kırış Cemiyeti'nin hizmetçisi Wu Yuxue şülhanan biri. O her kıtım Wushu Kay'nın yalğız turduğun yaşanğallani, qiyinçilqı ba ammını yoklaydıqalıqıdın xəbər tapsıla həmişə billi berip əzəldin şüb qalmaydı. İşgüylən billi yürüp yaşanğallanın turmuş ihtiyacını əstaydıl xatırlab, məhəllə və Qızıl Kırış Cəmiyyəti bilən vaxtıda alaqılışıb yardan bərdi. Ula birlikdə hər kit qolaysız yaşanğallanın köktat

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yakşımı sile. Etdiyenlik haberler programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 1. günü. Düşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 4. ayının 16. günü.
1: Abul, bu gidimki programımızın asası mesmullarını tanıştırmız.
0: Şincan, 15. 5 yıl mezgilede bağımçılık pütünü kesip zenciyerinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu umumi yüzlük yolu koyup, 14 milyon tonluluk bağımçılık işlep çıkırış

0: aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet yeloğlarını becerişke ötküzüp beriş ve nazarat kılgaş tüzütüş ahvalını aşkarlaş cedbeli hazır cemiyetke aşkarlandı. Şenjan Uygur Abdunum Rayonluk Halk Hükümetinin tor bekitinden körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Yangcu haber kılıdı. Abdunum Rayon işini yukarı önümdü pütürüşünün süpütünü östürüş dairesini kengeytişke türtüke bulup, Karxanala ammanın iş beceriş halkısını teximu azaytdı. Vakit çekini teximu kıskarttı. 5. ayının 29. günü səhərdə Sanji şəhərdəki yakı ticaretçi Çin Jianyu Sanji Memuri İşlam Mülazımıntı Mərkizgə verib, Karxanını tizimdün özürüş rəsmiyetindən bütün cəriyanını Avtomatik Mülazımət rayonudu becərdi. Bununla 5 minut mu kətmədi? Çin Jianyu mındaq dedi. Beceriş cereyanı naid tezem onuşluk buldu. Hükümetten bizge bu cahitli kolaylık yaratkını belki yakışı buldu. Sanji Oblast'ı tor sırtıda iş becerişte birli cahidi beceriş. Torda iş becerişte tordu bir tutaş beceriş. Amının arzu talepige şu haman inkas kaytırışını alıgı sürdü. Nöbette bir işini bir kıtındılı beceriş baş temisindeki yürüyüşlük işten 103'ni becerip buldu. Karxana quruş, yemek içmek dükkanı açış, ijtimai kafalet resmiyetini yetkeş qatarlıq köp becerilidigan iş türlerinin materialini otura hesap bilen 60% azaytdı. Vaqt çekini 80%'ini köprek kıskarttı. Sanji Oblastlıq Rakamlıq Taraqqiyat İdarisinin maun başlıqı Shi Jianlong mındaq dedi. Memuri tekşürüp tasdiqlaşının vaqti kıskartıldı. Tennarxı tüptün tövelletildi. Bazar icazdi tennarxı tövelletildi. Mevkani tekşürüp tasdiqlaş mulazimetinin bütün devriyelikini koyup, beriş, başkuruş, mulazimet kılıç ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, ticaret, soğudu muhiyetini alalaştırıp, iş beceriş tertipini adiyelaştırdık. Hazırı kadar Abdunum Rayon 39 noktalık iş türü, 26 yenilik yartışkı dair iş türünü öz içi algan, işini yukarı önümdü pütürüşkü dair 65 türünü torgu çıkırıp yürüştürdü. Bu kanuni iyi ve şahsının bütün hayatlık devriliki, kesip ve halık durmuşunun erkaisi taraflarını kapladı. Bu yıl kirgenden bu yan Abdunum Rayon memuri hukukunu tengşeşini, işini yukarı önümdü pütürüşkü türtükü buluştuki mühim tutku kıldı. Adem küçü baylıqı ve ijtimai kapalı tarmakları 119 türlük memuri hukuk içi de 110 türünü tengşeş nispetini 90%'ın aşırdı. Abdunum Rayonluk Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalet Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavun Nazarı Jang Rong mındaq dedi. Meselen, Ali Teknik İşçiler Mektibinin Mektep Başkuruş İcazıtını ilgiri cezmen Abdunum Rayonluk gelip beceriş gerek idi. Hukuk tenşelgendiyken vilayet, oblast, şehir derecelik caydıla becerikili buludgan boldi. Kalgan 105 türlük hizmet hukukunun hemisinden muyum noktası nahiye, şehir, rayon derecelik tarmaklarına yetkildi. Bundak bolganda Adem Küçübaylıkı ve İctimai Kapalet tarmaklarının 90%'ın artık memuri hukuk işlerini nahiye adıyla becerikil buludu. Bu karxanala ve ammının iş beceriş vakit tenderhi ve iktisadi tenderhini zor derecede tövelletti. Abdunum Rayonluk Rakamlıq Taraqqiyat İdarisi Partiya Grupsinin əzası idarının maun başlığı KCN mındaq dedi. Hükümet yürüyüşlü kəsiblərini təsis qılıb, siz üçün tallab verişini tədrici halda karxanala, amma alaqdar kəsibini öz ihtiyacı boyunca erkin tallab becerişki özgərtdi. Rayon xaslıqı birləşdirib, bir cayda bir tədbir buluş, noxtada sınaq qılışını aldın yolu qoyuş. Pişip yetilgenlerini kengeytiş prinsipi boyunca şekillendiriş üstüde izlenip, bir cayda yenilik yartış, Abdunum Rayon boyunca tekrar şiltişki türtükü bol, şekillendiriş üstüde izlenip, bir cayda yenilik yartış, Abdunum Rayon boyunca tekrar şiltişki türtükü bolduk. Dairesini sıcılı kengeytidigan kesip muhiyeti arkalık, teyhimi köp memuri işler mulazımet işlerini yukarı önümde pütürüşüne ilgir sürdük.
0: Stansımız xabri. Abdunum rayonunun her kaysi caylardaki suçluk türü kuruluşu meydanlarda aldıraş menziri şekillendi. Kuruluş işçileri türlerinin karaldı pütüşüge əqiqi kalpaletli kılış üçün kuruluş muddetini çan tutup işledi. Devletin noktalık suçluk kuruluşu

0: baştemirlik faaliyetlerini ötküzüp, pütkül cemiyat, pen teknik terakiyatını kollaydıgan, pen teknik ıhtısaslıklarını kadirleydıgan koyuk keyfiyatını yarattı. Darbaqtay vilayeti Saben şehrinin 2026 yıllık pen teknik faaliyeti heptiliki ve memleketlik pen teknik hizmetçileri günü faaliyetinin başlanış mürasimi yakında ötküzüldü. Faaliyet ötküzülgen günü Nurgun pen teknik tipideki karakalla, penni umumlaştırış körgezme taktisi, emeli boyum körgezmesi, hem türdükülük sınaş katarlık şekilde arkalık, şehir ahalları ve mektepteki okutkıcı okukuşlarga, akıl yezgiliki, ekli iktidarlık cabduk katarlık sahelerdeki icadi neticilerini merkezlik namayen kıldı. Ösümlük asıraydıgan ademsiz uşkunun yukarı ünümlük meşgulat prinsipi, maşini işinin çakkan maharati, okuyucularının kızgın alkışına erişti. Saben şehirlik birinci başlangıç mektebinin okuyucusu Li Zhao Chen mundaq dedi. Bu yerde omak maşini işini gördük. Pen teknika turmuşumuzu yuşurunduğun. Men yakşı ögünüp, pen teknik arkalık avat, güldengen vatanımızga töhpü koşu men. Saben şehirlik Mağrib ve Tenterbiye İdarisi, Pen Teknikide Yenilik Yaratış Terakkiyat Merkezi'nin müdiri Wei Kaiqiang mundaq dedi. Pen Teknikide Yenilik Yaratış neticelerini her taraflı namayan kılıp, ilim penni kadirleydigan, yenilik yaratışı ilham verdigan, koyuk keyfiyat yaratıp, Pen Teknikide Yenilik Yaratış arkalık, cayımızdan yukarı süpetlik terakkiyatı küç koşumuz. Aksu vilayetinin 2026 yıllık pen teknika avangardlarının Şincanlı güllendiriş sefiri temizdiki 100 cemiyet tümen kişinin pen teknika pidayla mulazımeti asasi katılım sefiri faaliyeti başlandı. Pen teknika mutakhasları penni umumlaştırış pidayları yezi kent mahalle mekteplerine verip pen teknika bölümleri halkı kolaylık yaratış mulazımetini er millet ammasına yetkizdi. Avatnaya Bağtoğrak yeza Qarı Kürcek kentinin ağlısı Amırcan Abdurusol mundaq dedi. Mutakhasla çılan dərxin çataş, suğuruş, oğutlaş, keserlik ve aşarat zininin aldın iliş ve onu yoktuş, çiçekləş ve meyvi verişke kapalıtlı kılıç qatarlıq teknikilani sözləp verdi. Bu məzmulla bağvancılık əməliyetimizgi bək maskeludu. Nurgun yeni texniki ögünü aldım. Kızılsu oblastı kanat yaydırgan, kızıl uşkunni davamlaştırış, ilim pen nurni culalandırış demistiki her bir ayın yaşlar ösmürler penni umumlaştırış, tatqiqat ögeniş paliyeti de. 90 yaş ösmür, Şincan Tianjan Kespi Tekniki Daşöz'nin Kızılsu Mektep Rayonu, Kızılsu Oblastı Kespi Teknik Şöyanı'nın yukarı yeni teknika ameliyat bazısı. Uluqçat pen teknik sarayı qatarlıq caylarına verip, ilim pennin sırıp üstüde çökmüş şekilde izlendi. Kızılısı oblaslıq birinci otur mektabının toluq birinciliq okuqçısı Aynuska Kencibek mundaq dedi. İlim pen savatlarını tırışıp ögünüp, yurt makanımızını ilim pendin paydalanıp güllendirimiz, çıgır rayonunu qoğdayımız.
1: Stansımız xabri. Abdonum rayonluq Sağiyyə Sağlamlıq Komiteti yığında cipslaşqan nahiye davalış ortaq gəvdisdə yötkep diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi quruş körsətməsini tarqıtıb, 2027 ilinin axırgıca Abdonum rayondaki barlıq nahiye şəhər rayonlarını toluq qaplaydıqallıqını aydanlaşdırdı. Her kaysi nakiyele, nakiye derecelik doktorxanlarda yötkep diagnoz koyuş, kollektiv diagnoz koyuş mülazimet merkezi tesis kılışkı tayınıp, nakiyenin davalış baylıqını bir tutaş uğurlaştırdı. Yezi bazarlıq doktorxanla özlerinin davalış iktidarı yetmeydiğin keserlerini bevasta nakiye derecelik doktorxanlarga. Nahiye derecelik doktorxanla mürekkep, qiyin keserlerini tezlikte yukarı derecelik doktorxanlarga yötkeydi. Abdonum rayonluq Sağiyyə Sağlamlıq Komiteti Asasi Qatlam Sağiyyə Sağlamlıq Başqarımızdan muavin başlıqı Lo Yong mundaq dedi. Yötkep diagnoz koyuş, kollektiv diagnoz koyuş mülazimət mərkizi qurulğandan kin davalaş ortaq gəvdisigi əza orula bir tutaş orullaşdırışqı boysunub, diagnoz koyup davalaş yolunu tüzüm cəhətdə dərəcəgi ayrıb pravallaşdırdı. Ammini yeni keselini asasi katlam davalaş apparatıda, eğir keselini çoğun doktorxanada davalatış, salametlikini əsligi keltürüşünü asasi katlamda elib beriş adetini yetildürüşki tədirci yetekçilik kılıdı. Keselde, yezi bazarda nage derecilik doktorxanığı yötkelse kaydı nomur almısımı, kaydı təkşürtmüsümü buludu. Yötkep diagnoz koyuş, kollektiv

0: Diagnoz qoyuş mülazimət mərkəzi bunu aldın uğurlaşdırdı. Kesellik ahvalı mukunlaşıp, salametlikini əsliyi keltürüşke tigişlik kesellerinin davalaş layihesini asasi katlam doktorxanasıga yollap, davalaştan üzülüp kalmaslıqa hakiki kapalatlı kılıdı. Lo Yong mındak dedi. Amının kesel körsetişi teximi kolaylaşıdı, addeylaşıdı. Balnesti yetişki doğru gelse, yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi, nahiye, yezeşki derecelik doktorhaneden karvat maslaştırdı. Mutakasislerge kesel körsetişki ihtiyaclık bolsa aldın keliş berdi. Bimarlarının özü numar ilişinin acit yok. Oralaştırış kasasın bu yıl 9 ayının ahırdan burun yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi Abdunum rayonundaki tahminen 70% nage şehir rayonunu kaplaydı. 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş işe aşırılıdı.
1: Stansımız kabri. Sanji Oblastı'nın 2026 yıllık yeni yaçı iş korulaşkalla cuglanma numarını nakleştirip rıgbetlendiriş, hem köyünüş, al soraş, soğukat veriş faaliyeti yakında Fukan şehirde ötküzeldi. Yüzden artık yeni yaçı iş korulaşkan hizmetçi, asasi katlam idare kılışkı katnışış cuglanma numarına tayinip, cemi 27.100 yıllık mukafatla nakleştirdi. Yıl boyu koçu koyladı katırıp yırdıgan tez yetküzgeçi, Pın davi, muvaffakiyetlik alda amını telegraf aldamçılıkların başkatım nasihat kılıp tosup 110 bin yıllık iktisadi ziyandan saklap kaldı. Yeni taratku basıda Çonkır Yıldız tartkan Tor riyasetçisi Li Wei başlamçılık bilen Tor Linya Avangardı namlıq partiya kuruluşu markasını yaratıp cemi 1500'den artık teşvikat kıskısını ilan kaldı. Bu Tor Supsta 25 milyon katım koyuldu. Ula, yukarı somluluk cuglanma numar bilen birinci ve ikinci derecelik mukafatka erişti. Ayrımalda, akli iktidarlık, toksiklik ve kesbi sürat geliş üskünülleri, emeli buyumları bilen mukafatlandı. Livi mındak dedi. Kamera arkalık şehir medeniyelikini hatırlayıp, yurtumun kıyafetini teşvik kılıp, asasi katlamdaki meselelerini kayıtma inkas kılıp, cuglanma numar toplayıp, mukafatka almıştırıp, intayın muvaffakiyet duygusu iyi buldum. Sanji Oblasti bu yıl yeni yaçı iş korulaşkalla cuglanma numarını nakleştiriş tüzümünü ornatıp, tordu çakırdıgan taksimleyip yetküzgeçi, tez yetküzgeçi, tor riyasetçisi, yük abdombili şopur katarlık yeni yaçı iş korulaşkallarını asasi katlam idare kılış, pidayla mulazimeti ve cemiyet ortak kuruşka pahalı katınışka rıhbetlendirip, yukurku pahaliyetlerge katnasa cuglanma numarı iliş, cuglanma numarını soğukatka almıştırış, töhpü koşsa cevapkı eriştek yakşı ayrılışını şekillendirip, yeni yaç iş korulaşkallarını şehir mulazimet obyektedin cemiyetini idare kılıştaki yeni küşke aylandırdı. Sanji Oblastlık Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü İşki Karxana 3 yeni Partiya Kuruluşu ve Sahe Cemiyetleri Sodigarla Uyuşmaları Hizmeti Bölümünün mesulü Gofendi mındak dedi. Cuglanma numar tüzümünü vasıt kılıp, partiya teşkilatının hemkorluğunu yeni yaçı iş korulaşkalarına yetküzüp, yeni yaçı iş korulaşkalarını şehirde tevellik duygusu, bəxt duygusu, şan şeref duygusu iyi kılıp, şehir tarakiyatına teximi yakşı mulazimet kıldırımız.
0: Stansımız muhbiri Can Ying haber kılıdı. Bayramlık dem iliş mezgilide Şincan'ın arkaisi caylarda gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş pahaliyetleri ağır karkıdan ötküzüldü. Şehirdeki körgezmi saraylardan yezi kent, çarvıçlık rayt yollarıca her millet amma kol silip katnışıp Cunhua Münevver en-envi medeniyetini yıskaldı. Şincan gayri maddi medeniyet mırasları sarayıda 5. ayının 33 günü çüştün burun 20 aylıktan artık atana ve bala gayri maddi medeniyet mırası bulgan ter konçak yasa şönürünü öğünüp en-envi nur sayısı sen edinin sihri küçünü yes kaldı. Ürümcedeki şehir derecelik ter konçak yasa şönürünün fekirlik varisi Yanşen ter konçakının resim orijinalı hasıl kılış gül oyuş, nur ötküzüp rang berişten tartıp, tayaqqa bağlap tanşeşkici bolğan yasaş jergyanını tüşendirdi. Şehir alsi, Çö Jinyao bilen anisi Gao Chouyu, ter kuncaqı rang beriş, jipslaştırışını tamamladı. Yana kichik sahnaga çıkıp rol oynadı. Çö Jinyao mındaq dedi. Қол үнәрбәнчілікні яқшы

0: تېخىمۇ قويۇق ئۆستى، قۇشلار تېخىمۇ كۆپەيدى. باغراش كۆلى سۇلۇق يېرىنى باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ باشقۇرۇش قوغداش خادىمى گوزشۈ باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ قۇشلارنىڭ كۆپىيىش مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىكىنى دەل جايىدا قوغداش ئۈچۈن كۆل رايونىدىكى قۇشلارنىڭ يادرولۇق ماكانلىشىش جايى نۇقتىلىق كۆپىيىش رايونىغا 7 مۇقىم كۆزىتىش نۇقتىسى 4 ئۆلچەملەشكەن كۆزىتىش لىنىيەسىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ نۇقتىلىق رايونلارنى چارلاپ تەكشۈرۈش كۆزىتىشنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇپ ئۆلۈك بۇلۇڭ قالمىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. Hazır dəl su quşları çöcüsünü yetiştirdiğin məzgil. Bu yıl çöcülərinin sani bulturqıdın təxminən 20% açdı. Növətdə biz küzətkən quş türləri 200 qıldın eşib, 10 yıl ilgirkidən 30 qılığı yıqın köpəydi. Qar leylək, aqqı qatarlıq ətvarlıq quşlarımı bu yargı kelib uvu yasab köpəydi. Suluq yardaki yepinci üsümlüklərimi naayt yaxşı əsləyi kəldi.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. 2026 yıllık memleketlik pen texniki xizmetçileri günü asası meydan faaliyeti hem de 4. növbetlik memleketlik yığınlık yaratışta ilgarlardın buluş mukabbatını tarqıtış, təxtirləş yığını 5. ayının 30. günü Beijing'de ötküzüldü. Tianshan Təcrübə Xanısının müdiri Profesör Beyilli ve Şeyhanzı Daşöy'nün Profesörü Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Çin Şöğün 4. növbetlik memleketlik yenlik yatışta ilgarlardan buluş təxtirnamesi girişti.
0: Kaşkar Leyning Xalqara Aeroportu'da bu yıl 1. aydan 4. ayıca 13.700 aeroplan qetim. Növbetçi aeroplanının uçuş konuşuğu kapaletli kılınıp, Bolturuk Oxşaş Mezgildikidin 9.66%. Portqa kirgen çıkan yolucu 1.553.900 adam qetim bolup, Bolturuk Oxşaş Mezgildikidin 11.54%. Portqa kirgen çıkan yük poşta yollanması 6.284.184 tonunu bulup, Bolturuk Oxşaş Mezgildikidin 14.159% eşip, yolucula ve yük transportuda koş eşiş şıkaşır oldu.
1: 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının daimlik müsabıqı baskıçıda tünü gün yine 3 meydan müsabıqı ötküzüldü. Sancı komandısı karşı taraf meydanı da 1-0 netice bilen Karmay komandısını, Aksu komandısı öz meydanı da 1-0 netice bilen Kızılsu komandısını yenip, işki komanda okşaşla Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı da tuncu galibini kolu keltirdi. Bordla komandısı işkide 1 netice bilen Tarbağatay komandısını yendi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan radyo televiziye stansının Etigelli haberler programımızı bu için anlatış bedok.
3: Yıllar aldı bizi hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.
6: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluk alakıya rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işler çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, etkiliğinizle hayırlık, seherden başlandıgan barlıq işlerinizle oğuşluk bolsun. Zor arzu, ümit bilen algan kadimonlar ravan bolsun, salametlik, bəxt sizlerge mirav olsun. Mən riyasetçi Uşırcan Kızı.
1: 107.4 Katmay Sanat Radyosu'nun her bir programmalarını yaktırıp anlap, hoşallık, mənvi uzuk ilu atkan bizgi zor medet ilhamlarını berip, bizni kolla atkan kadirlik dostlar, hemen Allah'a uhtuq amet, şatlıq yer bolsun. Mən riyasetçi Roşengül Basit.
0: Roşengül, kalpukunuz özgət vermeyen sizde, bu ne avazınız bir kıl çıkıda?
1: Avazının kalpuk ile münasit var mı?
0: Kalpuk ile münasit var, şimdi siz kalpukunuz keçiyip gəkbeken, kadar gəkılken siz.
1: Bu avazdaki nurgun yerlerle münasibeti var, kıran kalp ile münasibeti var, çiş ile münasibeti var, til ile münasibeti var, kalp ile münasibeti var.
0: Bakın da
1: levleşken levleşmeyen bob kasım
0: avazınız yüzünüzü karmayın da karısı bir kıl telin kalp için çıkıvatkan bir avazdaki çıkıvatıdı bir kıl.
1: Sen avalmış avazlamda çıkıp kas kalp kıl karaysız değil
0: mi? Hmm.
1: Yanda emez ama gal gal.
0: Galın kim ha?
1: Galın işe
0: bir resim dağ. Kımdesedim gül ağzında sıkıldım.
1: Aşk göz alınız aşında kel. Yakşı bek yakşı nazı nimetlerini yapmışın da bob kalamadı deyip oydumayız sizde herkizde.
0: Yok. Siz mi? Ondan az anlaşılar programımızın ait kızgılıkla kadına sağlam oldu. Bizden o için salonumuz.
1: XG 1074 FM.
0: XG 1074 FM. Yakşım sizle ama Kaşkadi yol haberi versem. Şehirlik doktor hanımın ki oldu diki yollarda maşallah selköp dostluş yok. Diye uçanın buçuk güle verdi.
1: Bugün kandaki gün oşuracağım.
0: Bugün mü? Kanak gün?
1: 6. ayının 1. günü.
0: 6. ayının 1. günü.
1: Balla bayramı. Nasıl iyisiniz? Kendi adımda bugün dilekçilerde. Hem de balla bayramı ütküzüm gül. Gerçi şunu da uzun yıllar buketken bozsun mu? Gerçi siz gidikken ballarınızdan balla bayramı buludu bugünkü de günlerde.
0: Bir dakika ne?
1: Allah'a vatka umakla boz, balla bayramı Allah mübarek olsun cümü.
0: Bayramı Allah mübarek olsun. Balla bayramı Allah mübarek olsun.
1: Şonla bayramla bayramla uluşup aşında öketti ya.
0: Hoş oldu.
1: Yaxşı oqub belə oqub.
0: Vay qundaq gəldim demə.
1: Gəlirsiz yaramlıq adam bulunlar deyib.
0: Qulqu qoşa qılğan gəplərin demə.
1: Biz yaxşı oqub belə oqub çox bolğan yaramlıq adam bulman deyib şunda deyib. Vədlən birətdik biz.
0: Nəyə? Balla bayram günü balla bayram fəaliyyət ötküzətdi məktəblərdə. Hə. Mərkəz başlanmış məktəb fəaliyyət ötküzdük biz.
1: Şunda qılatdıq. Da numaralan urundam tığız aşağıda. Siz kim karaytınız rastlığa?
0: Amba açtı.
1: Sahne çıkıdak salaytınız yok uçakta kimle karaytınız amba açtığınız da.
0: Barban için barban yer etki eşi var. Şuna olan amba karayla koyan.
1: Şur barabanı mı oğuş yapçalanma? Çomak ulan mı barban çalam değil?
0: Ya hiç ütkese. Kanda kılma.
1: Şunda olsun bir çomak ne ekip çalam siz hem de onu.
0: Kanda kılma hem de oğum yakaç oğan dükkün yamak.
1: Anam bu şunçilik çoğun bir siz çıkılıp ehloşunuz caydı.
0: Sayıoğlu bek tosup gedike, sayıoğlu, sayıoğlu bek tosup gedike. Şuna ulama, ikinci aylan bilen mandi. Hazır yollar ravan, dep Nebi Tesla, kandak.
1: Nebi Tesla, ikinci aylan bilen mi yaptı şu?
0: He, açtan bir kez.
1: Yaşan çoğunu koşulun işte yollar ravan digen uçurunda Mahmut Can evet tuttu rahmet.
0: Atuş, yan şey yollardı maşallah köp, yürüyüşsel ravan ke, atuşunun ke. Anı yeni karsa, Kaşkadi yol kavramı ayırdırım yolları koşulun yedi hazır ki yollar ravan digen uçurunda okuyan 0-0 atmış evet tuttu.
1: Lentiyem uçur yollap da Kaşkadi kişi urnumda işlikeş radyo anlattı ben uçurcan aramaylandı çünkü ola uzun aramalam siz de pırşında oldu ya değil misin bir 3 gün aldı mı 4 gün arama
0: aldı. Aşında uzun bildik ettim ha rahmetçim amin çok yorgun oldu gizim olsun.
1: Şuna ola yeken Meryem Doktor Hans'tan aldığın Seybazır'ın aldığı yollar avandı.
0: Sizin bir sonra mı koymayacağım mı?
1: He?
0: Sonra mı koymayacağım
1: demin? Emin aramasın deyip daim demeli işleyiciz deyip şunda. Diyem buldum ben onu. Köyün iş derecesini kabul kıldım ben onu.
0: Sonra mı koymadım ben? Eren kaldım diyor musun? Yani Maria Doktor Hans diye ne yapalım sen zire?
1: At işte yaşayan yollarda maşallah köp yürüyüş hasta diye uçurdu. İbu at işe evet tuttu. Cuma rahmet siz gel.
0: Anda ma o Şavhay'ın gibi bir avaz uçuşur vaki anlayla. Şavhay'ı uçur onuz. Doçen gülüm ha? Taz bu tutu atıp ki.
2: Riyazetçiler yazsın size. Etkin Allah'a ferdi.
0: Yetilip gitmem onda.
2: Çünkü yürüyüşün maşını bekçik ha? Peki alaydı dostmuş yok.
1: Makul buldu rahmet. Eygir yardım gerek yok kaptı hocam ama iştapta. Maçtamdan tokyu kan mı diye sımı baş yok prodoslar bulsa bir yardım kan bulsanlar dedi. Orni Long Chuanji yani ikinci doktor hanının aldıdaki kar binanın maşın toktuş orunda. Şincan bankasından aldı da de, telefon numarını kaldırıp da. Ma o ot aldırıp bir işini halaydıgan dostlar alıp kalsanlar kına telefon numarından bir kaldırsanlar ama eygir bir yardım kısanlar alıp ki aşı tarafta kaysanlık uçumuz ba.
0: Balı bir yerden kullanılandı.
1: Hüseyin Can netçi yaştan tüven ballağının bayramı buldu demiş. 18 yaştan tüvenli bulsa ballağı bayramının ütküsü buldu deyip oylayayım hemen hem de.
0: 18 yaştan tüvenli bulsa?
1: 18 yaştan tüvenli bulsa.
0: Hey, hazır ki ballağı o tuluksuzluğa çıkarsa ütküzmeyici mi?
1: Aşında mı?
0: He. Шинхан Аллу, қошылыңызды жолдар аванке деген учурун Гүлмира айтыпты.
1: Зулпия муаллим учур жолдапты го, шундай ярыш кетипти бу кийимлер аңла.
0: Бак мен тутатып үтүпсилер не расимни. Донхан Сянынки алдыдан чоң базар карап маңганда машиналар көп экен, каршы жолмун раван экен, мен барай. Шинхан жаныбы жолда мен азыр дедим. Макул, рахмат сизге.
1: Дос, кенгу балан кайтып коёлу анын номерин, э?
0: Хм.
1: Кандай аңлагычбыз мына?

0: Adı şu ay mı bir yerlerde gitip de karsak bu? Tuman bir yer bu. Bir hel. Ne? Kaşkaşar, mal garbi diyar yolları koşuyorsun işte yollar avan diye avuçun el tekine verip de.
1: Makul buldu, rahmet. Şunu lan yeken keyfaçı kızıl sıraktan kaçın açal tarafı kırapmayan işte yollar avandaydı. Badam taksiyle uçuyor ya.
0: Anda yeni manda karsak. Könen gavca körük astı, koş yolun işte maşallah sel köplükün tosluş yokken. Abbas alım.
1: Şuna ola
0: Şu
1: lautam uçur
0: yollakta.
1: yollap da narattın künes adavanga audanga
0: Heyce.
1: nahiyede şekekçe G578. yollar avan da uçur bir iptucu mu rahmetsiz
0: Oldu. Sayatla könlük olsun.
1: Künen gavca körük nasıl koş yolun işte maşallah sel köplükün tosluş yok.
0: Şu.
1: Rahmet.
0: Yerken keyfi açıyor kızıl çırahtın kaçon açal taraf gibi yanıştı yollar avan kedi avuçunun badam taksiye verdi o. Badam taksiye rahmetçim o. Yeni karsak yakşı misler riyasetçiler yol haberi birey. Kağılık naya ihtipak yolları da koşuyorsun işte maşallah sel köp. Lekin tosluş yok dedim Nur. Onda yine Bahtiyar. Bahtiyar
2: Ben
0: nasıl?
2: Şengül Apa yaşım yaşlı doğumluğum Bahtiyar. Ben Bolu bayramı doğan için gidiyorum aram oldu. Hem de kişi çıkıp aynı kişi. Şimdi ben söyledim sen onu bir kişi yıldır olan için. Birlikte.
0: Molligirin ne? Daha dütken digen te. Apam bu maşinsin Molligirin kaçı ısparken tok. Yüz diyemey mağın da gizgen te. Ben gebne inekıl deyduğa adam. Müştak digen te bolsa meyli, bol musun meyli? Dep başta digen te. Buldu ha Roşengül kega vakta onun ikin. Evet bireyli Molligirin'i mağın kulaktan kulak kıyarken pulunuzu da tecaydıgan Molligirin'i ço. Mukabat buyumunu bir belsek dep başta digen.
1: Buldu, buldu, buldu, buldu, buldu, buldu, buldu, buldu.
0: Onda ismini ve telefon numarını evet çıkarak gerek ko.
1: Şunda oldu da.
0: He, onda Roşengül apınız, çoğun apınız evet bir yerde. Ben bu anlatım edip, çavuşu uçur yollap da kar yolundun.
1: Mayrkin camında uçur yollap da, benim babam yani 2-3 gündeki 14 yaş kretti, lakin boyu 1 metre 70'ten işip gitti deydim. Vakçak aprayıl desem, unma atıdı, başka ballağa karap, ben ballağına aksedek durduken ben de bağıl unma atıdı. Dep, Mayrkin cam şunda uçur yollap da.
0: Şu,
1: Digin
0: bağmaydı.
1: Digin az rasmını yeme, onu şu 14 kırsılı
0: bağmaydı, unmaydı.
1: Bağmaydı, ama bu olurken de.
0: Şu.
1: Oo.
0: Vallahi bayramımız mübarek olsun, düşünme herkesin yapmaydı, mesela.
1: Dadam. Bu halcamdan uçuyor karsak ömçiktak donuldum ve itaynalı uqarap manga yolun işte maşallah köp dostu şeğer de uçur berip de rahmetsiz gacım o. Kuşadım karmayı karap git parmayan duku gonlu hazır çaravan turdu da uçur yollap da Abdurrahman efendim. Bugün açıda hem de duku gonlu ne? Mene berip yardım kogun bayidi deydim ay sen can taksi. Bırak ma garbi oylanma bek tosulup ketip de hoca nenzen taraf qarap manga yolun işte uçur berip de. Rahmetsiz gacım o.
0: Hüspiyan. Özünüzde alın.
1: Kanı ahvalınız yakışı mı?
3: Şimala zaptı yolları. Ben de kanı aldı yolları var.
0: Makul buldu.
1: Makul buldu. Rahmet. Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
4: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
0: Hoş, demeyilip çarçap etken kadirlik anlaşıla. Anlaşıla 174 katına sanat radyosunun.
1: Etkenlik yollarınız da bu Semra programımızı.
0: Programımız değil mi şu? Muşu? He.
1: Muşu,
0: he. Şut bakkalarına hemiz maktaydıgan.
1: Ahmer Vahit.
0: Ahmer Vahit, he. Ahmer Vahit, un zaltını kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş. Ve istimalçıların sağlamlığı için devamlı tırışıp atkan Ahmer Vahit un zaltı programımızda alaylı talep olan Ahmer Vahit zaltı, he. Ha şunda olsa anlıyorsan ki ofçoruk en devamlı tur dikkat kılımız. Programımız diye yani şu otomobil kulübü faaliyetimizde bayan etmiş ki bu vatkan namı kulaktan kulak kıyatken pulunuzda tecaydıgan. Abdan Abdal, Molligirin Abdalları alaydı talep kılgan. Pre ay niye kılgan?
1: Katnaşkan.
0: Otomobil kulübü faaliyetimizde.
1: Gepnim on şap kılamaydıgan bu kapsıza iki gün aram öpla.
0: Programımızdaki andımı şu Şincan'daki en iyi siltemizde yürüyüşlük faaliyetimiz katlaşkın olsa Sertem Kırağıran Kali Güçü Gürkhan'sı hem bağlılır ba, yürümeyalır ba yani yansaylar ba, etiyelik naştılar
1: Sertem Kuvasanlar Repkat Efendim
0: ba Repkat ba Dikendek
1: Maşın

0: kaw baklagan rap kata pendem ba degen de hiç.
1: Serten bas.
0: Şola u kaw sim qaldı ya.
1: Asudu görne.
0: Sayfu qancanda.
1: Sayfu qancanda he.
0: Şunda mı sınıp gitip durğun anlıqçılarımızın qalısa Sayfu qancan. De veripsiz. Qumul yolları qoşun işte şunun da ravan degen uçurun fervin evatıp dur rahmet sizge.
1: Azırqmış elandiki kiçik valınınki avazı Roşengülün avazı mı da pa. Bir xil kembigen qamlaşmağan ne doğru yanmağan. Onda onu tüzük
0: keltiriyor mu? Şunda kilip mağı kulıqıqı şunda dırrng təsir qalıqtın sonra vatkan nemer inat.
1: O dırrng təsir qaldı mı? Dırrng təsir qaldı mı? Onu okumayın siz de siz.
0: Doğru ay soğakçı, soğaklıkçı iç baksam mamdı ben.
1: Pəsil soğakçıydın he.
0: İç baksam avazım oluşturup
1: gitsem de. İçime pəsil soğakçıydın.
0: Ay kal, kal, işip kalkan kım bulamdı. Kanda oldu.
1: Abi ama o doktor hanım ne
0: lan onunla?
1: Doktor hanım orada kaç kız? Yinliyor işte sen bulamdı. Zıp mı kızdı?
0: Sizler
1: kibir çoğa puğa vakti de çatak çıkıyor dek cima balangızı
0: geç. Aşın akılım ki ne? Ne örülürüm ne aşın da azraklı bu aşı soğuklu kıp. Andım fakat bu musu koyma yülem, kuyruk ma yülem, maylap.
1: Şıkılıp kaçalı üyünüz kirse. Üyünüz kuyuk prap la aşı takıl durduğa usta.
0: Koymayı prap.
1: Koymayla mı?
0: Aşın da kılım hemen.
1: Çoğa paşlanın uyuva o puraydı kan.
0: Piyazla evlensin canlan koyun tipli iş güzüp la işte ne al kıplı ballan diye eserle evlenin lan.
1: Koçallı karsallı komzekti bir nemi kaynak kıl tuğan ay takıl
0: talep. Çam kuru vele bir parça ustakanı kayın deyip aşında oturup içip çür. Şuna kımak çimen.
1: Hancı şarkı koçta maşalla kızıl çıraktan çırakta cık geldi ki tosuz yok geldi. Uçur ne uçur taksin yaz efendim evet.
0: Abdığını canına uçuyoruz karsak Tianjin Cenobi yolda maşalla köp. Hılı tuzluş bağı da uçur verip de rahmetsiz gel.
1: Oplasın sakın ki tanıdık dursun içilip yattın avazınız. Çidavan Cenobi yolları koçta niye diyorlar avanken. Yıldan verdi baba uçur yıllar.
0: Eslime. Onda dimen ey sizin şundan bir nimle dep tıkıran köydünüz mü Eslime? Sizin tönü gününden yak ögüzlü yürüydü bir ögüzdün kır gitem ki. Maylık göğüşünü yap onda hop gitem ki bunda hop gitem ki dep siz Eslime nimde? Koydunuz?
1: Min açladım da.
0: Ha siz de şimdi de aldınız.
1: He, doktor. Ben başladayım kakını. Kakı min açladı size götürmelikin. Ben o kakta kemez. Üzdüse hoşumu kakta siz götürmelikin onda garip emez.
0: Doğru.
1: Ben bu kakını diyen ki kakı min dizi götüreyi verim. Karım yok.
0: Siz mi kakını demişsiniz? Kakını sizin demişsiniz bu mudur mu?
1: Beş yeri kişi kütüde onda olsa. Tiyancın canı birbirimizden de hep oynamam dok. Tiyancın canı bir yolları da maşallah köp tosluş hili bakya diye uçan abdığın iyice nevet tuttu.
0: Doğay Khan şimal canı bir yolunu belki tosluk etti diye uçuyor. Ne AT-13-74 evet tuttu rahmetsizge.
1: Kaçan mı tatlı olamayız de Abbas alın. Bir malım mı müştah kep kız bulam da.
0: Aşında gel kovat dedi o
1: kün. Okulçular dediğin gel bir malım müştah dizi bulam da.
0: Ettiğen de işgı bir iş hoşak mı de. Şunu lanmış kaçan tatlı bula.
1: Mucuballı sınıfı da yırak dostu olduk hiç ama ballır mıyız?
0: Yeni bu bayramın kendini bayramını ulap deme avatı da bizden sel fikrimiz var. Bir gün okusunmamdı da paylaştığına değiştik.
1: Şu emez mi o?
0: He.
1: Kandak. He? Abbas.
0: Abbas muallim de Abbas de. Şimdi ben kopal.
1: Abbas dost. Abbas. Abbas muallim? Hı. Benim uçurcalı dedik, uçurcalı yasetçi de baktığıma bırak etti.
0: Sizin hiç kim uçur demeydi o, uçurcan deydi o.
1: Ama akıl Abbascan deyem size bakın. Abbascan. Onda ne kumancı mı Abbascan? Abbascan degenden Abbas'tı siyah şimdi mi?
0: Ya bazı isimlere can koysa bulmaydı.
1: Mesela bu Rinat'ını mı deyim? Rinat'can degenden Rinat degen sen
0: yakışık. Rinat'ı sırayla.
1: Şu.
0: Bazı isimlere güzel aydısı, onun güzel dısı çırayla kalı degen bir
1: şey sen. Sizin Roşen gül dizi çıraylık oldu. Roşen de kasıp olmaydı ki.
0: Aşın köyün gelme mi ne?
1: O atış nurluk yolları koşulayın yedi yollar avan ki ibo atışını ki uçuraya. Andı mavo...
0: Cucan yolu koşuyorsun işte azırak tosulup kal dedi ki uçuran ne Mehmet Can evet tuttu cümü.
1: Abdü salam cavun. Yakşı.
0: Tuduk he. Çorbula koşuyorsun işte yollar avan diye uçuran tapşırıp aldık he. Hotendin yol uçuruyor. Karkaş bekatına aldıdın. Çıkan soğumun işte maşallahcı. Azırak tosluş bağ diye uçuran ne nicat taksiye ve tuttu rahmetsizge. Davan canı bu yol koşuyorsun işte yollar avan. Yapma ilda ne de baba uçur. Yollap da rahmet.
1: Özal.
2: Koşanladım ben. Kampiyarını aldı.
1: Oy. Özal. Açtık. Daha. Tavuz canın ki aldı koş yolun işte yollar avan ki diye uçur ne yer şarı evet tuttu. Kaç kadar neymiş yiyen şarkı şarkı üçüncü gün aylanma yolları da maşallah belki köptü.

0: canım Bilal tor taksiye verdi. Aldı yine. Bugünün başlap maşını 4 saat eğdisek çokum 20 minut aramalamdok. Ömürleş be. Ömürleş tamam. Kızım bunda sorsunuz ya. Hadi meyemse.
1: Yok eyde bir an çarçısınız mı demdi o.
0: Burun mu açtaktı o. Çarçı baktım ama bileydi eşkin. Bu mayda çarçıga bak aramayıp bileydi eşkin gerek değil. Davam bil o. Şivininki aldı da Tiyancinli o kızılçırak. Dokmuş kırı kegiçe. Koşuyon işte yollar avan kerdi gavçan tayır taksiye ver tuttu.
1: Tavusyanın aldığı koşulun işte yollar avan diye uçurdu yer şahar eve tuttu rahmetsizge
0: he. Mira Ultrak Rayon'un ki aldığı ki yollar avan ki diye uçurdu İlipçen eve tuttu.
1: Bayraziyen'e uçuru kırsak sayılı sucu köyürkeli cao cao köyürkünün üstü çıkıdığan çüldüğen yerler bekle usulup gitti deydi cümle ama Bayraziyen'e uçuru rahmetsizge cümle.
0: Karmay kötürüm köyürkün en hoy yönel işte yollar kandaktı o deyip kadi dedi.
1: Ey ma salam taksimanda bir mesele sorabdı ki bir şopurluk mektepke o bir prağı pultuyla birinci türünün ütüp buldum. Kim biripla üçüncü türünü birip ütemedim. Şunu bilen prağı iliş niyetimden vazgeçip kaldım azırak bir iş tüpeydim. Şunda ahvalasla pulunu kaytır vağıl bulamdı. VIP sınıpka alaydı sınıp pultuyligen birinden ütüp buldum. Üçten bir kıtım buka kaldım. Kalgan imtallan beğmigen. Şikini beğmeydi üçünü beğendiniz mi?
0: Buldu.
1: Bulam da ha.
0: Buldu.
1: Aşında değil. Kalgan imtallan beğenmepti. Şuna olan pulumunu kaytırı ağıl bulamdı.
0: Siz pulumuz tutma edepsiz siz. O ağzı tüzük pul kaçmaydı sizge.
1: Aşında alıp kalıdı. Gerçi VIP bulsun aşında alıp kalıdı. Hmm. Onda tuluk ötülgen pulunuzdan en misin? Onda kaytırı ağıl.
0: Siz çok rak en yaksı okuydun. Okuydun hem de. Bir ekiş durup bir kıtımla üçüncü turunda ötenmeyi. Bol den pıravanmayım da vazgeçmeyi.
1: Aşağıda Jolyan bile kıydış kaldınız mı? Kanda iş oldu ya. Zırak bir kıydış kalan bir ahval var mı?
0: Aşağıda
1: iş kalıp be. Şuna bir iş bakmış.
0: İntam da ötemişsiniz. Jolyan'ın kömeği kırağımdı. Ançımız yüzün uzun dörtlü gidim ancırak görüp kuyruğum. Ben tılmamdım. Elki
1: VIP pul tölep. Benim tazı VIP iladek. Bende bir muamilde mulazimet bu mu diye de bir oylap kalan yeri var mı?
0: Hem ettiğe bir ben işkeden lik zembil götürüp almaydı. Uyunuz gelmedi. Aldığımız azırak mağdığa yerleri var VIP'nin kim o. Azırak meyap öyden çıkıdığan yerleri. Falan da
1: meğer binadın çıldığa yerleri de.
0: Meğer binadın azırak kaç küçüksüz. Anladım falanım tört köçü saklap duran da çok maşaya saklap durup kısınız. Ağıl bardı ondan da gel apırdı öğütüdü. Hem de şundan mı ya? O VIP sınıp tepemde abdumobulunun orunduğunu asla köp sep koyulamaydı o karanımdır. Şu, ya, okşas yüzünüzün kalısı falan. Yine şu maşını ya, okuysuz. Başkalar kırgan çağdan ücret işte gerek kilidi. Mahsus maşınınız buldu.
1: Bir de bir okuydu aşım.
0: Okuydu hem de. Onun için şu apır pek kıldığım bir münazimetleri var hem de. Onun için başka alaydı VIP'nin pek alaydı. Şu asas şu.
1: Bir ben
0: çıkan vaktlarda pek saklamayayım hem de. Töğütümüz nöbetli, şimdi nöbet, kaçan nöbet gelen hep saklamayayım he. Dediğim maksette VIP sınıfları tızımıtıdan gelip koyayım de. İşte buldu hem de. Şuna hem de pek konunuzu kep etmeye bir çıdap bir ekşi olan dikin şu.
1: Hem birkaç ziyan buludu yani bir yer pul tölüseniz diyor yani aşında
0: pul tölüp. Tüzük pul kayıtmaydı sizge yani
1: bak şu an. Okuyduğun iş var hem daha iyiydi diyor şu an. Bana özünüz karan hem de emliliğe kal yani nimişler oldu biz onu tepsiyle okumuduk.
0: Şopurluk mekteplerini bir kere öyle okumancı mı yani biz ne? Ya sizge bu da kırık ya.
1: Şopurluk mekteplerini Yüngancı'nın baş kurdu.
0: He. Andın mavi. Nim kıp. He. Çıdak bir evitin abi.
1: Ha çıkışı başla ulan
0: çok
1: çıldırsınız çıldırsınız işleyseniz rastısı buldu hem %100 sizin köngünüz dikkidek ondak koşucan digendek hem de bu gitişi tez.
0: Kaysi birisi bir alaydı koşup çıkan şoförlük mekteplerde?
1: Ha koşup çıkanlar mı? Baki hem de ya şoförlük cavliyelerde mi acayip koşulup şunda mı yakışı ügetti acayip tepçi hem işte tak bakallah mı ba. Ki asasen hem de ya şu kaplap çıkıdı hem.
0: Bunun mesela yüzdüm ba, mektepte mazrak ba diye demek. Çünkü bu çıda bir evden ayak şu andakin.
1: Karmay götürmü körke ne ko yönül şey kandak da bir uçur bir vesanla dedi ama.
0: Karmay dedim bir şey yok adam dedim ne de bir şey olsun birinci paçayı verip saklap durduk kendi mi lalma kap.
1: Ne aşna dedi rast doğru aslında şuna diye gitti baya.
0: Mayta kuça taş öyle kuça adam bugün içildi o mesela.
1: Bugün içildi doğa.
0: Kuça adam başlapmış o telemetten davana gelince mavi yollar ravan. Maşın ekime bek köp. Likit tosluş yok. Şoför dostlar bak kolay mı kalmadı ki? Karşı tarafından yolunu egelleyip başı. İşte kalmadı ki. Yanda dep.
1: Aşağı bir böçere durup da kaçan içi dedikin dep. Ben maytak güce ataş yol.
0: Öt diken de aşağı durup.
1: Çok şıkılıp. Həbubda ilə bir iç ilgən vaqt uçur bir ilə başlayadı həmsə, şu vəzifin sizə kitab şurayla. Dabazanı aldı ki, Allah qoşulun işte şunun da ravan kendi gəl uçurunu, özü al əpəndim, əvət tutucu mu?
0: Altay ölə, valla doktor xansından aldı da, arqı burulduğun maşınlar bək köp gəlir, Məhməd Əli 62-60.
1: Hazır sögüdün bir uçur gəldi.
0: Sögüdüm de?
1: Hə, sögüd.
0: Füzük yakınancı mı siz?
1: Sögüdün dedim.
0: Yaş 50 kredi geçen neyim sögüdüm, sögüdüm derden.
1: İyi, yaş 50 kredi sögü yok hakikaten de.
0: Ne örlək oğan sögü?
1: O tıxımı mihir muhabbet kuk etmem Adem digen yaşı çoğunluğun sır, mihirballışıp şunun da şu həmmə nəsi qarısı digen közü bir xil muhabbet yüküldüğün bu kitudu cümə mən şun çektep koy. Siz şuna kazışıp tersa op kalam siz ki mən onu da olmayayım hemen. Na iş içimde şunun da mihirban.
0: En yaxşı kazışıp açtak tersa op getirin.
1: Şunun da mihirban appayı yok buldum hemen.
0: İşçiniz kazışıp geçip kep kazışıp açtak çıkar. Sırtınız kazışıp açtak bir yaxşı ötküzü elam. Ay okma.
1: Wenhua Guangdin, Wenhua Guangdin, Yingpo istansi, Nanguangchang keldim, yolla assotsiatsiyasi shunun daravan deydi söy. O tishingiz bek kajishkesi başqalar bek azar berib, bunaq o ketis.
0: Ajda bu ketid ke.
1: Ashna o ketid de. Öz rahat yaşagan bilan başqalar bek azar berdigan bu ketid.
0: Ishingiz kajishib ketib, sirtdi kajishamay qalsın, chataq
1: chiqdi. Özüngiz ashinda qaraq ishini ochiq ishingiz yutib olsuz uchaqda.
0: Yo, bo'lmaydi. Bu tishingizni kajishan.
1: Normal bo'layli
2: bu. Ринат,
1: шопонлык
2: мектеп сана, үшін, бала бие диок кентов, мен 2008 ағанғы реймен шықтым. Шында, менілген фермерім, ой дүрет, ой ляхла, қылыс үшті мейдіған, қача, ғозы әшті тұлайды, іштіп
0: ятып. Тоғыр тұлап тұға.
2: Ба, ақыр алды, неке әмісі бұл қалқырып, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
0: Hə, şü gəp şü. Əmimsiz bəqirdim də bu qalq bağlandaydı bu qalq. Nəzir yedim o bu qalq. Qaldı ki, əmil yedim o bu qalq deydi o.
1: Hə.
0: Rinat bu qalq.
1: Hə.
0: Təyə çöçür o Rinat çö.
1: Hə.
0: Çoğun bək könlük kək etmək çıdap, evətməm də bu əkşi oğan deyken demək ki, Rinatın məqsudu şü.
1: Mən şündə tılan anılğan deydi. Əşə, döt, qapaq vaş deyəndək tılan anılab. Bugün gün kəgən,
0: mən şəxşində təsdə alaqın. Qədənizmə, işt ağzım, işt ağzım, nim qılatdım, uç gəplərdim, uç ucurcağın dəb. Ətdəgəndə tuluq naşlıqımdə bədiniz, dəb bayamqı imtandın, VIP tizimini pötəmə gəncə. Hə, hə, hə. Dəkən, tırışpaqaycım o məndə. Məsəm, siz mi, şirgibiniz lazım dəb, tırışpaqay digəndə. Ar, inatma, əmi pəndi bir qətəmdə bu qaq qapdı kən.
1: Şunda tılanlap tükən,
0: Hazır sorun sorulab deydi aşır, rinatlandı ki, elik rinat var o, aşır, minik kulamda okan bala şu. Bektullab tükən mən onu dəb.
1: Ay, bektullab bal dey o, kış kılıp dəb çö.
0: Aşır, sorun sorulab dəb yürüydü. Anda bu da hem de sizli bir hazırak, bir untuluksuz əsəmlənliksiniz, anda rinatın demək sizin deydi de. Oy, VIP dizim ne var burs qara, bir dört dəb.
1: Jodiyallar ne spirge kəsi çoxumaş, okuqçularının gipin kılamkin dəb oylayma, minin bal Qulumda a tərbiyyələngən, mən man tərbiyyələngən, nandaqqa, mandaqqa, andaqdi, mandaqdi dək. Onun üstəki o şopurluq məktəb oxuşlarıyan acayip qızqarlıq işlər olurdu üçün. Birisi ağaqı gedib, örülüb gətkən, birisi soqu etkən, birisi anda oğan, birisi manda oğan, acayip qızıq iş qılıb o işlər. Şuna oğandı ki, şuna oldu
0: ə. Şopurluq məktəbləgi verib, mədə o, dərəkləgi diqqət qıb yəqinli, saplı yara aylıqı dərəklə. Maymaq, aynaq.
1: Vay, may yolla içilip buptu, may tak kucağa taş yolu hazır, kit yuttu karvayı, gördünüz mü?
0: Gördüm ben karvayı ne, kapkar bir kit attık o. Koruldu yolu şöyleyim abi, 109. Şavçı'nınki aldı ebek tosta kette diye avuçların ay güzel evet. 109'dan ismi ne mi abi, 109 de. 109.
1: Hotelin yolu şöyle kuruluş yolları koşuyorsun işte, şunun da ravan diye avuçların Nicat taksiye evet. Hem de şu may tak kucağa taş yolunu minip tüket, kişi toktumaya şüpheye evet dedim karvayı. Bu ömürde miyip bakmagan mama may tak kucağa taş yolda karvay.
0: Miyip bakkan ne? Lekin bizge dak namla bakmagan de. Ma Uygur tipi abi doktor kansından aldı yanlı ha yolla ravan kedi avuçların elip can evet.
1: Oy cihan kezdi mi duku gonlu ravan mı ki ben hazır kucağdan kozgalma aşk haber bir anla da ravan kedi karvay kap karvay aşk kiti tip to yolla şunun da ravan avam şuna uçken hatırcan bansanız buldu diye kaça içil adep karap durgan dostlarımız be köpkenci mi?
0: Ma o sayt esaret kuli. Xuarin görük Да, машалла бек көпкен. Э, диге учурны Эртан Элчер эветип то.
1: Йоңё айни деп исем койган алгычбыз мана учур юллап то. Мен баян бир мейип кериндишимизни алайды марып капырып койдум. Мишкил пут мейипкен, бүгүн балла байрым экен. Ака көрүп келей деп маңдым деп таксига чыккан эди. Кыра алмай апырып койсам чынында хушуп кетти. Мен бир кыл хушуп калдым яхшы кыгынымдан. Өзүмө рахмат ака деп бай хушуп кетти. Кагылыктан аңлап атыман деп алгычбыз
0: үчүн. Яхшыптыр, рахмат сизге жума.
1: Рахмат сизге жума.
0: Биледим келсиз.
1: Polis stansiya Nangguangchang tarafta odamlar bek chiqgan, yaqinlar tarafdagi taksichi, do'stlar kelsanglar bo'ladi ekan deydi ma, sevgi.

0: Alim, Faruk, Ilshad, Dilshad. Aysa koyun Aysa.
1: Aysa?
0: Aysa.
1: Aysa olmayın bir kıl kopal diyor tek anlayın.
0: Müş isimlerini depiş kılıp Nurgun ağı. Anlık uçularını kimiş isim, okşayış isimlerinin
1: açık o da. Açıkını
0: keltürü ettik. He. Benim maksadım şu diye.
1: Aysa adısı bir kıl. Oş.
0: Urayım koysun mu ya?
1: Urayım? Urayım ben yuvaşıp kala.
0: Abla koysun buldu, abla.
1: Abla? Abla. Abla ya. Abla olsun. Bakın başla bozak kaldığına ilk kıtır abla olsun.
0: Ebeydul koysun mu sen?
1: Ebeydul?
0: He.
1: Ebeydul. Şurada ton Ebeydul diye.
0: Ay ya kattı ton emes.
1: Ton emes mi?
0: Şunda bağır yumuşak ak yoğul çoğul
1: ton. Sizgi bege Ebeydul'un tesirini devamlı başka Ebeydul'un kara bakmam siz. Umumlaştırıp tahlil kılın bir işlerini.
0: Ağuçan ya Sağuçan koysun deydi cümle.
1: Ağuçan?
0: He.
1: Ağuçan bulmayayım ben.
0: Sayımcan mı düşmeydi?
1: O sayımcan bu, katli bulmayayım sayımcan. Sayımcan bulan dedi, iyi oğa yakışı. Sattar, pettar.
0: Orman depti. Kanda orman digen sizim çüdeyi uşurcanga, yakın mı gelmedi o?
1: Eğitim valla bu koymaydı, gayet dursun bu da.
0: Kör taraflar Ahetcan, Tursuncan, Mehmetcan diye isimler çok koydu. Koysun birisini koysu Bulat dedi. Doğru Ahetcan, Tursuncanlar rast çok koydu. Cappar koyayım siz ya.
1: Cappar?
0: He.
1: Cappar.
0: Boyunuz düşmeydi Cappar isimlikler bak ikisi.
1: Şu, Cappar'ın bombamı de.
0: O yandı sizin şu bulundu
1: ki. Uşurcan bulundu ki. İş kası bombadı mı? Ulam koysan la volte dep.
0: Ulam can mı düşmeydi?
1: Ulam bomayım.
0: Modu kitut. Şuna da ma garib aylanma juca men taraf ki maşallah yaman çıkken degen uçurna yer şar evetipdi jumun. Eyko yayım uçur yollapdı men keldim. Qanda yaxşı tudunlar mı? Uçurjan menin işlarım qandaqaraq yaxşı bu ketdi mi dep.
1: Ya yaxşı bu ketken de men bir şüp andın.
0: Bir qarap baqaydan. Qarmısan bilemeyme dep şinde deydi. Hem alıkçının sizge şunda bir isimlen koyup akısı bakken tok işgilip hemisinden arzusu emel kaç demiş tapta. Andın sendoğun bir tereptiki maşin yıllık tek şürt çıkıldığa orunun adresini depes anlayabıptike deydi o Enverjan. Sendoğun bir terepti maşin yıllık tek şürt çıkıldığa orun.
1: Vay elike maşin çiğ o terepti mi da o şembe vazadını oyunlu bil çıkıpla maşin o karlıgaş kuyla çıkıdığa alı tutuşuduğa yer bak o. He aşiyadını azrahla aldığa karlıgaş kuyla aldı terepki. Azrahlı mansız on kol tarafta yazıklık bir viski var. Ondan peş küçük kedilerin koruğa kırık kırık kırık ya. Aşağıdan kırıklık etseniz bol da şu yıllıkta şurada oran kılık kırıksız. Sayıl tarafta navazı siz kelsiniz ya ama canıptın şimal yönlüşke. Sayıl tarafta mıdak kelsiniz. Ne aşı bizdiga orundup şoförlük mektep bağı o bir maykaç eş ponkite. Şoförlük mektepten işçi kırıp lan azrahlı işçi kırıksınız lan ne kaç tek görüş ponkite. Bunun da artı tepegül olmaydık yani.
0: Telemet Donald'ın darvası uçuk diyen uçurunu yuvan evetip de. Cuma korulduğun yolu haberi korula 108'den aldırdı maşallah köptep. Oğlum can şundan uçur yollap da.
1: Sırapı ol de koymam siz de.
0: Pul de be. Aslında bulat diken tok her bir gittim çakalandı.
1: Pul de sırapı ol de.
0: Sırapı ol de. Pul de
1: gecim aşı.
0: Pul de çakri.
1: Pul olsun pul de ki.
0: Pulam da?
1: O bunda pul olan dağılmışsın. Allah'ın boz meli. O aldığın kanda uzun katı nezara ah kendini tutup koyuvermiş.
0: Meyli ismol hazır kısmınızın kendine muşur pul deyip koyuyor musun bu sebebi?
1: Bu mayda.
0: Kemeydi
1: bu. Sırapılık yegen bilen o. Kemeydi kağınlığa.
0: Ettiğin tuluk oturunu pütürdüğün kızın muyu materyalını unutup kaptı ki materyalını apırıp yerip aptobosunu kuklayıp yetişemeyken bir olmak ne? Anısı bilen yestik apırıp koydum. Ben bu aşı balda ekle kuşuk ettim. Şunda yakışık kıldım karanla ettiğin de ben. Buptu mu deyip. Nur 18. Şunda amdan buptu. Yakışıktım birini kıpsız.
1: Molli girin bana. Molli girin.
0: Etir soğuktu.
1: Etir soğuktu. Molli girin etirlerden soğuktu der Ruşenşan ha. Molli girin verip.
0: Ruşenşan tünü gün aşı verip Molli girin abdollarına kaçılıp yaptı ki aldığın günü maaşı kılıp. Şunun da yakışı inkaslan verip getti. Bek yakışken, bek yakışken.
1: Aha çoğankı çoğun abdolcu mu? 10 bin kilometrede bir almıştırsız. Hem deset
0: de boğazından. Ağızlam yakışı getti de peşine deydim.
1: Yakışı? Namı kulaktan kulak etken Molli girin tutsa o.

0: Мен хотелдинки Нина айстен, Марал бешек кеп алды эми. Акшам бүгүндөн баштап чыныгыш башылыгы айчыларымды баштап кетем эми. Аңлайдыгынын 174 эмсе деп Аблахат. Жүрөк лапта рахмат. Рахмат.
1: Шүйүнүн алды жолдор раван кандайды жумы?
0: Менин дадам бабамдынки исми Ушур Сак иди деп. Бадан такси ушур жолдапты.
1: Карван тур такси пул хажлап саяат кылмадым, ашында бир фурсат топ калды дейди. Саяатнын саны бик акип калды, шуң арыял ишкимиз берип келдик деп шинди дейди. Шуңа яман ойнодоңлар эки.
0: Бопту, бопту. Жакшы бопту. Биз мында деп койгон билен кош болдук багынаалардын.
1: Яган кекме, нат кош болдуңуз.
0: Азыраак бир ялдырыбыз бир кандай болду. Мындай ишим бар. Onda bir yerlerim var. Başkalar buraya verip gelse, işte kıp.
1: Bak yakışı yaşayıp oynayıp gelse.
0: Oden tutsak biz. Ben mi basam ki o da kızgınıp. Sel bir kıl bulumuz yani bir
1: kıl. Kızgınıştın aval nereden tapkandım şimdi çoğla bunu pul kajlayıp de. Birini çok çıkla aşına oylaydı. Beycan canı bu yol koşuyorsun işte yollar aman de. Yıldan nerede babam uçur yol yaptı canım.
0: Şu sayetler işte çıkıp bizden içip gitti de bazı da zarar seviştirdik mümkün müsü?
1: Okşa işle atsak bu nerede bunu taptı de başına oylu oldu Allah bağı.
0: Hata mı düşünü olmuş de
1: bazı da. Hata düşünü olmuş da. Hata düşünü için tırış mecbur hata düşünü oldu karşılan bardan.
0: Ancak mıcık yapma deyip koymaz kendine vardın. Abdurrahmancan. Ne dedi o? Buraya maşin köp dedi. Her hoşun köp. Ne dedi o? Bahtiyar.
2: Üçerden bir ben Hüseyin Gülap'a çırpını görebilirsin. Yılına koydum.
0: Hüseyin Gülap sen...
1: He. Buldu buldu.
0: Neyi mi? Neyi kaptı? Aldık.
1: Köydük. Cuma?
0: Bunun hikaye Hüseyin Gülap'ı sorup söyleyip durun. Kanda kıldınız da.
1: Hotelde yolu çöre aerodrom yolları koşuyor işte Ravan diye uçurun en icat taksi ya verdi tutucu ama oynur uçurum ne bir kör ve sana dep. Ben ne sonra baksam maşını sokuyup onun işte pesil bulamdı. Ettiğin iş kapırdıgan balı batırsa onun buradan kar olmamdı. Şimdi bir sonra bakay diyen aşk katına şakı diyen lan beğenmemdi bana.
0: Bir de talep kısınız bir.
1: Aynur Hanım şuna uçur yollaptı. Mayta kuşa uçuk uçuk. Ben o da hazır menzil. Hatırcam ben.
0: Talep kısınız buldu cuma bir de. Siz şu maşının ilgisi ile para alın. Soğurtu ile alaklaşsın. Анда өлчүм бар бир адамга катнаш пулу депчи. Манчы пул деп берилген бир пул. Шин берди.
1: Сайбак сотуна алдыгы машиналар көп деген учурун Ильяр такси айтыпты. Янкы жолу кошулун иште шунда Раван деген учурунучу Махмутча айтыпты. Рахмат сизге. А, якендики бадам такси мен билан бир жүрткен. Тонуйдуганда кылман. Дадысынын исмин аңлап тонуйдуганда кылма дейди ма Караван тур такси.
0: Буусу. Буусунун исмин ке ошурсак дейди.
1: Ha, bu usmon ismin anglab tunidiganda kes qilib qoldi men bilan birgalikkan deb ha?
0: Mening bobomning ismi jonzamning ismi. Osim Isa.
1: Isa da.
0: Isa.
1: Ha bo'pti. Hech kimni so'rmagan. Xalq yo'lda.
0: Rahmat dedi-ku menga deb qo'ydi. Boshqalar sizga qilmaydigansiz, men deb qo'ysam deb kim so'rdi deydi?
1: Shu biz so'rmagan tursak. Bazı geplen sorsa, başkalarımda gekılan da bizden gep teklif kısa anandaki kıldığan ime o. Bazı oturup lan, menin undatı, minin undatı de, men de pek çok gek kesen lan başkalarım bizarı koyu silajım.
0: Oy kakı diken ki, men mi tanıl de, minin undak de, bu deydiğen, açtak adamlar bağı o, men mudak falan yerde, ustağın yerçi, mudan imkansız, oy mevzun aldın kil bağı an de, falan deydiğen aydak.
1: Yatak bir kısım lan, bunda gek kıldı. Bugün şu, men şunda işlerim yakşamaz, yakından yakmada, anda bunda bu git barımı de, koygulsun sözse, Vay, minin acayip yakışı cuma yakından yakı. Şununla yakışı git barış cuma soğudam da pılık. Eksici lan.
0: Şu.
1: Yoluşum ile pek yakın yakışı ütem atı mühendis. Şununla yakışı ket tıkayı biz yoluşum. Ütken bulmağım da bir kilo altı hep edip başından kekılır Allah bağı cuma.
0: Da.
1: Da dimen lan cuma. Şu üçlüken kendim baş kulağını ki.
0: Şu.
1: Mehrayna uçur akarsa halık yolları şunun da revan da uçur verip de. Beycan canı bu yolu şavuşuku körükünün tiki kızılçırak maşallah bek çıktaydı. Uçarı doğru taksi Niyaz efendim.
0: Vay, bizden uyruk bu mu diye dese. Ne? Bizden uyruk diye şeyhin kötü ramaya kaldı ya de. Aynen. Vınçen donlu koşuyorsun işte yollar revan diye uçurunu Mehmut Can'a verip de. Ürüm Şamil'e uçurunuz.
3: Uçuracağız bunu kuldu Ferhatcan Kuzgetli.
1: Ferhatcan?
0: Ferhatcan.
1: Ferhatcan. Şincan yıkıldı.
0: Onda cüplerin ismini koyuş katli olmaydı.
1: Düşmeydi düşürcan katliyle. Neydi onda?
0: Aram okumaydı katli.
1: Bir muhabbet sadakat oldu düşürcan.
3: Şarkı şüten kutuları yolu sınara var o şangın o şocan.
0: Makul. Abla kanı.
3: Kanı. Ağlı günü doktor kanı adılık koşuyun için avancına. Erişen gel uçacağım.
0: Makul.
1: Makul. Mahmut Niyaz.
3: Görün götürüyor yolu sürüyor. Yaşar yolu da koşuyun için maşinize zıkırak ha.
0: Oldu. Huanhalu. Huanhalu. Taraptın Sanfango tarafı manga yönül işte. Can.
1: Sanfango.
0: Sanfango ha. Maço.
1: Can yu za. Can yu köyü ki?
0: Cucanlı Osman kırandı.
1: Cucanlı demek çok
0: sorunlu. Gördük ki kızıl çırakta toktadım. Toktadığından kin aldığı tartıp, teyarlık aletle tur dep, yeşil çırak yandı. Ama sol taraftan Çentancan yoldun şarkı aylanma köyürtten düşken maşılla, mavu, Kaşper, Mihman Khan'ın terapki manganda yeşil çırak durdu. Muşu çırağını kıpagen bu sanlar buna. Bu bir inkaske ne? Nicatlı baba. Buldum mavu, çırağımızı muşbet köçürülüp biz katan sakçılarımızı yollaydı. Cula Sol Sarı'nın ki aldı, koş yolun işte yollar avanken.
1: Durgun Navay. Otaldırkaydın
0: başınısındaydı.
1: Cep yakşı.
0: Göç vazırını aldıdın ki yol koş yolun işte yollar avanken.
1: Ma Durgun Navay bir uçur yol yaptı. Bir meslek peygen bu sanla 30'un çizla keşte şavuşumurunu aldı. Azra adı sopkakan idi. Bardık mesuliyet mağa artıp koydu. Şuna olan mes hayl, kayıl bu mudum? Kayıl bu musam çoğun atıratkı bağın. Deydu, kayıs çoğun atıratkı barımen. Dep uçur yol yaptı.
0: Kaysı. Ne dep dahtır o navay?
1: Koç yaptı bu sınav yan taraftakisi meneydi gen maşına dedi.
0: He.
1: Müş mesuliyet ne minuman kartıp koydu dedi.
0: Sizdeki 100% mesuliyet. Ne gülü varsanız daşta oldu. Ben daşta dep koydum.
1: Bu resim ki karım hakkımı şunda tutmamdı.
0: He. Ayşe koç yaptı bu sınav yendeki kümüşranlık maşını var o.
1: Ayşe şu kensiz kensiz şu.
0: Ya ki yavrum Ayşe. Ayşe. Bunun da hem damal yok karanım.
1: Hem fakat ben kail bu mudum deseniz hem de sizin
0: de aldı kendiki, aldı kendiki yol yürüyüş yeryandaki yol hatırlaş aparatınız bolsa onun kendiki, aldı kendiki işlerini ispat kılıp gösterilsiniz mesela kıstığan karşı taraf. Naite, öhtemlik falan sizden sol tarafınızdan kısılıp kırgen bunda bir ehvallah yapıp kırıp kalsa o ayrım gap. İspatınız oluş gerek değil eken. Lekin hem de hazırmış veka bulup tuhtuğa orundaki resimden karga vakti da bu kıl ehvalası da şu 100% sizde mesuliyet buludu deyip. Artı da katlasakçılarımız.
1: Aşı Tianshan Chu Jiaojing da dünün ki kanun tüzmüş kansı.
0: Vakanın ki vakanın aşı kanun tüzmüş kansı. Vaka bilim kira. Kısınız arıp koydu. Ya bu musa?
4: Beijing vakti saat 10.
5: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukan'da da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi siliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'den keltürülgen kualana koştuklar. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royumuz urgup durdu.
7: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özlere tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özlere telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bicir alaysız.
1: Dada, pesin soğukluk çaydın azırak çaycu.
8: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdiksen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
8: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
7: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
9: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
9: Ha?
10: Mənim bay bərkət unu işlətib pişirən pişiriklər ağantəm, nəyinizdən balay?
9: Babay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət ununu işlətib ticarətinizi texmə ronaq tapqızın.

0: Başım Şaraban. Burada Bertun Şen'in Mehmet Ağa Nazir. Oha aldım mı? Zıralı da köpük kitabı kime almış? Kolu kopurdum kıza. Yamancı kulaş geçti. İki bin vatlar diyecek varsa bir Bertun Şen'e geçmiş bir yola.
1: Yapmak için dedi o.
2: Mesela neydi? Sucu yolu yemindasa taraf garip şarık yolun işteki tüyt koçiyiz yaman tosulup kette diyen uçur ne ma o binciliğin evetip tocu mu? İsminizin bir deppesiniz koyup koysa koptu ki aç gündü binciliğin depsiz ne?
1: Şavuşumun tarafta yollar avan ki diyen uçur ne mdullah evetip to.
2: Altınç gelin köyünüz mü? İyi. Sizler kit kapta? Bir yer ketkendik ki biz keldik deyip dokulat kılgan ki niye miyip geldin deyip sormamdı bir anayasa ağaç kememdi deymişsin o. Ben bu kucuğun can bulakı çıkıp iki gün turup kaginimge aşağıda şunu da yedigan neslen ağaç kagin. Hazır sorsam man korluk bağı adam ürüklük bağlan taz evet dey karanla. A bir tal korum ağaç kemepti. Şunu da mı bir aşı? Deyip altıncı gelin siz mi?
1: Ürüklük bağlı mı?
2: Kol karaydıgan bu babsız mı?
1: Ula çokum ekel deyildik ya siz gibi hem gen yeri var. Bir ay bana adam çokum ekildi daha. Ekilem de kendim ekildi o. Söz siz gibi beğenmeyi anlıyor zaten. Ben mi ekildim de Roşen gibi beğenmeyi ben o. Şuna hoşunarlı gel.
2: Ros. Maşını kendini toş kuzup na ekildi, gül şekildi o erkittim maşı.
1: Beğenmeyi ben o.
2: Beğenmeyi de o. İki talın bir yeri koymayın.
1: Ben bu ekildi kıransın.
2: Çılarlan ekilme, kuğullan ekilme kıran. Ben beğenmeyi mi?
1: Öyle gel.
2: Neyim kılın bir yeri. Oşurcan beğendin, kolum koşturum bu beğensem cıkırak, ayaz katı daşla.
1: Şömez bu.
2: Sen o şümür tarafta yollaşım da revan deydi Abdullah ustam he?
1: Ben boşta koyayım. Kaç aldın ustam, badem tutsa oğlum bu nes bir iş getmeydi. Nuray'la uçuyorum.
0: Bana 1.70 yıl, kaçadım yolu şöyle. Bari kaç yolu şöyle, kaç yolu şöyle.
1: Pıravun iyi, yıllık taşıyor işte, kaç ayı, 90 gün. 90 gün burun kılı oldu, vakt tuştum burun kılı, 90 gün içi de. Almıştırış kesilerini kovarsanız bu.
2: Mağu Adilcan Gongal Muşur yollab da Ronhı Nalo Ventay Şavuçu'nun aldıdaki yolga da mangıl olmaydı gen Judin baştın ayılınıp mangıdağın kıp koyup da ayad mangıl olmaydı gen birden Muşur'dan paylanıp kılınla. Yeni birisi öydü bakılığan kuşlarını nerede satıdı o balamı bayramlık soğuk kılaydı gen dedim de Adilcan sorab dikeniz. Nengon yerdi ba?
3: Halin görünge halin gör.
2: Halinga basanız mı buldu? Hem yakın aralık diyseniz saçın en gün yargı basanız mı buldu? Üyedim her kılları
1: baktım. Halinga verim.
2: Hani özünüzdeki kayısı kolay bulsa şey
1: basanız buldu. Ben deyip koydum. Konu halinga var. En içtirdikler başka bir gördük ki takaçkan açtı. Sol taraf bulunu da. Aşağı basanız.
2: En gün yargı bası neyim yaptı?
1: Ben beyli. Ne bası yüz hala basın hem de. Abdurunca
2: yapıyorum. Tuluk ilanlar cümle navadı kuşnağandaki kapaslarını alırsız, yemlerini alırsız. Aç tuluk ilip, ötken de birisi kuş ilip yemine almayı kaptı kıran. Kaldım, unutu kaptım de. Karmay şarkı koçsi, dostu yollardı maşallah sel köp dostu şu vakti gel uçağın Abdikerem efendim. Evet, rahmet sizge.
1: Andın Abdurun
4: ya. 174, 17 yıl hayri. Pardonun, Karenciyken, Karenciyken, yeni yaktırlık geldim yollarım.
1: Oldu, öz alıp sorunuz.
5: Öğrenciyim o kadar havalama yakışımı rağmur yolu sürgülükte 17 kısımdım bana Kuban Soylu Cengi Dostarhan Zanal'da geldim yollara havancıma.
2: Makul buldu rahmet he.
1: Hicaz sendeki baramdı. Şinya vakti kep kaptı ki bugün tuşup gitip de. Bugün apırıp kıldırsam Fakir'in çıkamdı o. Fakir'in çıkmaydı apırıp yıllık taşırış kovarsanız buldu değil mi?
2: Turgun Navay. Kaçtırıp mı? Hicasen'deki baramda mı halkı?
1: Hicasen emmez o.
2: Adı o karşıdaki kesip olmamda.
1: Uyar bulmaydı almıştırış kesipini kıldık ya.
2: Yok almıştırış emmez. Baykı vekani kim o. Hanı düzümüş kansı kıparma.
1: Buldu.
2: Bu karşıdaki kesip buldu.
1: Cençer aylık mı? Katın uzakçı mı atırıp var mı şeye?
2: Hazırgıç kaylemezse kaç tarafından sürüsü tez tursa daydı.
1: O sürtü tez olmuş için katı nezer kıransız. Leniye özgeçsiniz çokun mu şu? Karşı tarafın yolunu egellep meyiniş doğru geldi emez mi? Kayınınızın ki vatka yaptı mı bunlar değmez. Aldığınızda sizden tam meyin vatka Allah değmez. Şimdi ona normal yol yürüyüşe tesir getirmek olası da onunki leniye özgeçsiniz gerek mi? Hem de sürat tez karşı tarafın ki deple kalsınız navadı size. Navadı sizden ki asasınız mı şu olsa bir yerip vaktinizi sırap büyümen. Bu meseleyet yeni hızlı buldu. O karşı tarafından sürat tez astı buldu şey yüzünün şey bu. Peki o yüzünün yolu mağın diye sol taraf yandaş yolda. Siz sol taraf

0: спортшы болгонда каршы тарап кеп болду жеңиңизге, жана ондан тагдырыңлар. Ашы жолунунки орны сизге кып десе шахвал, эмми сиятын шу сизге пайдасыз. Сиз жорошаң.
1: Шундай кемди бай эвет кересимде.
0: Эп, андай мен күлгөндөн демен коямды мен эмди. Азыр бул асас шукенде, азыр асасы каршы тараптын сөрөттөз деген асас экен. O karşı tarafın söyledi tez, şun karşı tarafın ki mesul yiğit oldu, deyip bunda ağır piremeydi kıran. Biz hem de ayak, o karşı tarafın mı tanımayız kıran hem de emli ahval kartta devatımız cuma.
1: İkinci doktor khanın aldığı koçlarını yadı maşallah bize acı karak diyen uçuruna Gülnur evet tuttu. Rahmet sizge Gülnur ha. Sayıoli. Şimdi uçurumuz tapşırıp aldık. Rahmet selamet bulun.
0: Sayıoli Kazıvan'da yişoyen körükçe maşallah sel köpken ha takdırını uçur. Abla Ganay numar uçur bakanlayla abla Ganay.
1: Uğan bala dep koyun. Salam canına uçur ha, salam canına. Valla bayırmalar mübarek bulsun. İşkanlarının valla bayırmığa dep uçur yollaptı. Cuman. Rahmet sizge. Birgü bulsun dep koyayım da sizge. Dönüğü ben Hualiyan'dan ipegen idim. Nençanlı'daki Gülbazır'ın içi de muhabbık kuşkaçlar bakken deydi. Kurban can.
0: Nençanlı'daki Gülbazır'da mı? Bağ mı ki?
1: Bak ki. Nenhu donlu bek tosluk etti deydi.
0: Sayıyor ki Kazıvan'da mı şişiyor en körükçe maşallah sel köpke diye yapışırın takdir evet. Açı uyudu kuş kaçmak kalla aç uyudun çıkıştın burun. Bosu bir aşı aldı kendi kimalarına mırıllarınla aç bir yerlerinle ağabır. Abdan karı yutmayayım kılın acı mı? Poğul çıkardı kendisiyle aç şu satka.
1: Anda Minju Huahuydu mu bakya daydı o gül. Kuş bakya daydı kuş bakya da. O aşında halıganlı yirgi şun hakkını
0: koyduğun
1: imkâ ucu.
0: Neske o çu?
1: Öyünün işçiğim hem de aşınımı bir uyuluşanla hem de navadı meyli. Onun şunda bir umaklığını ile kürme. Ondan uya bir yaygın da Allah neyi kuyguğunu neyi kımayım edilsen la. Umu meyli bu musa. Kar yok hem de onun tamak yavatam sile bazı da. Da utadın la mu yattın la mu ne bu demeydi hem de. Aşında ke o cuma uçup git yutup mu. Halgan yiyirdi. Şunda bir kılık seterek hem de uca etti cuma.
0: Adım şu kuş kaçmakkallarına uyu kırgaya baktığım da oturduğu yer gibi tepsili bir karı yutu yapın ondaki oturmalı. Da pes oturdu ayak çım da kapıdan karap teşhürü hep bunda. Karap onu o tam sanlı onu iştahlarına lağı uya bir yerine lağı çapışıp kaldık ama da iştahı oldu ki. Abla karap çoğun olsun.
2: Bu sandal metremi rahat et şuna kartal içinde kapakı tırp oturup
0: kapağını tırp oturup da dedi beni.
1: Başına kül gidem siz?
0: He he. Bayağım üzerimi kargantım karsam kapağını tırp oturup gittim karan. Üzerimi karap üzerimi kül gittim onu. Kaşkaş şehrindeki medeniyet yolları koşuyorsun işte rahan ki. Du, korsa? O kapağın tırp otur gitti be. Şahat tutaldığa şey olsa ama şu Karlıgaçlık Cenubi yolundan ki Cenubi uçu terepte bir mehsus şahat tutaldığa yeva dedi o. Ekber efendi. Muhakkul. Şimfu uçurunuz tapşır olduk rahmet he.
1: Hey ma tuşkan bulak. Tuşkan kulak he. Toshkan bulak da bir yaba çukumuldaşı okuplam Toshkan bulak git kaptı ben. Toshkan kulak daydı minin maşinamdan Tokyo Kaşkadın yardım kılıp maşinamdan otaldırıp yerdiğen şop rustamla bulsa bir yardım kısanla bulup tüke daydı. Orne burunki mukam tez tamakhanısından udulidiki suyu darısından aylıkla korosu da de. Kaşkadık anlık uçlarımız aşı burunki mukam tez tamakhanısından udulidiki suyu darısından korosu da. Bireylerinden maşinasından tok yok ki. Kaşkadık anlık uçlar ben yardım kılışını halayım ben deydik Allah'a up kasanla ama numarını evet pesek. Bir yardım kıp koyayım sile.
0: Aşta kılaylı ya.
1: Bu bizden öydeki bulk adem de.
0: Bulk ki ya bunun ismi.
1: Ben de öydeki de ettiğinde bulk şürpeye gel okşaydı ettim. Selam canım sizge valla bayram ile.
0: Bulkun o şeklin çıkırışkın imanda uslup getti de böyle geçti
1: de siz ya. Şimdi ben bu silahın öydeki bulk iken de çatottan ismi ya. Bıptı. Bıptı. Ondan bir kıytıp sile.
0: Anda yine Abdu, sizden bu çorunu tapşır oldu. Bir kimlik tepe ağa akşamam siz Abdu. Abli kim ki size? Ne oldu ya? Kimlik tepe aldınız mı?
1: Bugün ben tuğulgan günüm diyen gep bu.
0: Tuğulgan günümüz ki. Doğru. Dur, kimlik de bir tepe ağa akşam edeptim. Tuğulgan günümüz olsun kan akıllı hemde. Tuğulgan günümüz olsun bulmam da. Şuna mı ya?
1: Tuğulgan günümüz
0: mübarek olsun.
1: Mağımda bir mükapatlan beğenmem sizler.
0: Bir bulduk mükapatlan
1: asasın. Paliyat kılatam sizler deydi.
0: Yok yok.
1: Ay onda tolgan küllük paliyat kılıp çıkış kılı olmaydı.
0: Bek çık bu. Ora 365 kilo vat olsa karan. Hı hı. Gerçi artık eremlerden hemisinde 365 gibi ölsünüz. Bir gün neç güldün tolgan gün doğru geldi. Özünüz hesabı
1: takar.

0: numaraların evet gitti diye takma abdu.
1: Çoğun işte çoğun aylık doğulan günü oldu pek çoğun yok oylak etme Allah. 365 gün de hesapla yapmış. Her şey hareket edenlerden hem misin ço? 365 gün bölsen la. Doğru mu ya? Otur hesap bilen tahmini şu gün doğulan adamdan. Sen çıkam çıkmam dur.
0: Bir günde kanca adam doğuldu diyeyim misin biraz?
1: Ya şu onun çoğun iş yemez o. Doğulan günü gel.
0: Bugün balamla ne yapıp oyuntuk gelsen bula uçuracağım muallim de. Ma 610 tüz soraptı.
1: Ben ne bilmem ne kapır pointu geldiğin ne? Boz kapır pointu da yenim tapan mısa hem de bir dadı durup.
0: Sizin bir dadı durup kumaysızken o ne kapır pointu dağını vallaha
1: ne? Oy! Sustu baksa kapasın. Valla baksa kapasın.
0: O kim ne kapır pointum da şu yenil deyizke sustu baksın.
1: Bildi kayırım şutu sen. Akın sen baksa kapasın oynasın.
0: Karan sustu baksa kapasın buludu.
1: He.
0: Xonsan bahçe kapası buldu.
1: He.
0: Şuymugu bahçe kapası buldu. Ösümlükler bahçe kapası buldu.
1: Buldu ya.
0: Xalık bahçe kapası buldu.
1: Buldu ya.
0: Yenici.
1: He buldu ya aşağılık ya kapası. He.
0: Müşlerden birini tallab.
1: He. Kapasınız
0: buldu.
1: He Özal.
2: Öşürger Uşengül Çamazan aldı yılla koşunu sıravanki. Öşürger Uşengül düzenmişi dükkanda. Bir çift kız yigit müşkva. Al tiyatralık bulup kaldı, Müslüman teyyağı bulup kaldı hazır.
1: Teyyağı kaldı.
2: Fatiha'nın aklarla pırdan kirayla pırdı. Müslüman yakşı bakalaynen. Askerlisin böyle, küpüyüp kessin bakalaynen dedi kan. Ağınlarımız olsa Müslüman'a çıkıp baktı olup da. İri istin bunu. İki ağılı.
1: Bekâ vermeyem sana satam da o zaman da öyle ki Müslüman'ın birisi gibi verdi ağa. Hazır müşkinin birisi gibi yerse satılığa iş yok hem de resmi müşk satılığa yerde satıldı. Peki öyde bakkan müşkiden satmaydı o ha?
0: Asasen bir öyde tatıda hemen hessin koşup.
1: He, bir iki ağıl verdim de.
0: Onun üstelik daha kendik igoldığan işleri var ki karanın ucu.
1: He.
0: O tuğut işleri var ki.
1: Te azırak teki.
0: Siz pülü versiniz olam değil mi teki?
1: He azırak teki. O katek deyimiz yemdir demişsini koş bir vatıcı mı teki başkalar begelle.
0: Aşına kalktı da, müşkünün öylerini, yemlerini hemen koşup bırakıyor.
1: Koşup bir de o. Bunda iş var mı yerde?
0: Mevkini bir, ben bir kuvasam buludu deydik Allah bu kalsa telefon numaranızı evet birimiz eli. Cuma? Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
4: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hürmetik radyo anlıkçılar, anlavatkın anla. 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun
0: Ettigellik yollarınızda bir Semra programımızı.
1: Ettigellik yollarınızda bir Semra programımız neymiş? Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kili vatka istimalçılarına minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlı tırışı vatkan Ahmer Vahit 10 zavutuya alayet talep kılan.
0: Şuna kane.
1: Hanım bak, Şincan'daki en ısıl temli izleş yürüyüşlük paliyetimiz katlaşkını olsa Sertem Kroren Kaligüşü Ügürçe Aksu'daki oranı Seyfu Guançan'da. Programımızın kimmiş o? Abdomobil klubu faaliyetimiz kardeşkine olsa namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tecaydıgan molli girin abdoli molli girin
0: doğru da diyor şeycan Emdullah ustamla uçuyor akarsak canı bazatık yollur şunun da aravandaydı Emdullah ustam rahmet şiysen yollurdu maşallah köp koşuyun işte kötürmü körüknün üstüge çıkıp piyadı mangandaki astımağındık Allah selber aldırap miyip koysan Allah bop diken körüknün asıdın miyip aldırmaydık Allah Bir biriñlar bilen paraŋlaşmagandak yandaşmayıp ketidiken sizler şundam çişim qeyrişdi qalsaŋlarga depma İlyar taksi şunda uçur yollapdı jumu.
1: Et degende niyorime essi bulamdı bolmamdı bolıdı nimiş qolmaydı?
0: Jıqlaş et degende keşte aşla iç

0: Som att jag kan på tog och adam ni med radio och lapp utturdu.
1: Vad kärs det bulldog att du sa?
0: Ja, kan jag inte gärna bulldog att du
1: har? Ja, som att kärs det bulldog att jag som urymtid och som att du har. Vad urymtid tog och så jag har ont kapsis. Och så sen bika alla kapsis. Skulle bika alla kapsis. Jag har stack.
0: Sen tog och så bara skulle jag dem.
1: Jag skulle skicka dig att jag inte gärna
0: Oshlab ketdim da.
1: Voy tushdim boshlab, panda boshlandi emasmi?
0: U bizning atroflar degandan boshlangan
1: ketdi. Oshlab oldi shu. Shu. Bu chiqish bekali bu hozir qilgan ish yo'q, radio olmayman ish qildi.
0: Oshunda olsin bu to'y o'g'anki, albatta kerak bir jiddiylashib bir oldi keyin u bu ishlar bo'lmam dey bu. Qanday
1: qil? Nimaga jiddiylashsiz u to'yingiz bo'lsa?
0: Yo'q, siz mug'o uxlab qolgan.
1: Vay, telefon kutgan. Vay, şu ettigende kılgın. Yok, şuna ulan. Vay, ya, uklay içi de.
0: Kaynak su kaynatıp koyay. De, çaynak kaynak su koyup koyup, uklay ketken gip.
1: O da ek
0: çay kaynap.
1: Beşi de ettigende kılgın. Vay, aşı. Şu toy günü şu, aa. Şuna ulan, el ağını balla telefon. Hey, bu bugün toydu, de, digende. He, ne oldu ya, desem. E, bu hemimiz kep olduk, sen yok ko, dedi. Oy, uklay kaptım, de, andın. Kopamam da o. Берип. Ондан. Чай коп койуп баган.
0: Эм тойлады го, ашна кызык иштер булды.
1: Өрөмчүдө жолу
0: келе баш. Күчүрдүгөн вакыт биздин үйдүкләрдин тапанмай.
1: Сиз берип бир кызбаны күчүрүп акет, бүгүн каталып алмаштырган иш жокту?
0: Я, биздин үйдүкләр жок, ил таң атмагыды чү күчөгөн вакыт. Шуну эле ун тапанмай. Шуну эле кайнатам аран тапкан.
1: Аштама?
0: Э, аксын уйду кулак капты ке.
1: Аксын уйду кулак капты, кыз күчүрдү ага вакытта.
0: Сачла болду.
1: Азыр канчып шайман кылганда ачы вакыт. Нимишкым уйкам ичилип кеткен болгойтту деп. Үрүмчүдө жолдоштурма Чирарай мейманканасынан жолго чыгып, мен азыр Үрүмчү вокзалга келдим, жоллор раван экен деген учурны Якуп жарап атыпты, Якуп рахмат.
0: Көргөзмө жолдор шундай раван дейди, мен теле эпендим.
1: Азыр сенин авазыңдан аңлап сатырашканды олтадым эй. Азыр бика мен. Калтырып алдыраш болмады. Бүгүн той болдуга жигитчи.
0: Э, сатырашканды чашыясы деп атасыз дейли.
1: Исмиңиз ва телефон номерңизди абатыр. Ним капат бермиз анда.
0: Бул бригадир хата жумо. Бүтүн өгүндөн ним кыпты чачларын ясатмай.
1: Бул бала кошакмайыл той кандай эле кыттырды азыр.
0: Яхшы ойландыңызмы? Алымжандай эле отурусуз го сизмы?
1: Kim bu oturuz?
2: Selam bir mamlet istiyor, ilgili sana hayırlık olsun. Şu dağın terette bir katkan şakası olan, maşın üzere sokulup geçen, şunun ki şöyle yıkıldığında kıyadaki oranı basak, mesela bir sıra kızıl bulduğundu.
1: Aa, altın kılış var o, şey vardı o, yakın arak ya şu. Onundan başka davandık etrafı yeni yıkı yedin nerede var anlı sabır tepesine. Hatta şadi isip ki tez bir taraf kılışı oranı verip lan. Zahmını bahalı tıpırı altı ütüplü gelin lan de.
0: Kaşka yeken dike bu anlı gücümüz. Kaşka yeken de şimdi oldurmayı varam da.
1: Yok de.
0: O nim beydin sandın.
1: Ahmer Vahit'in onmayı görüşlerden biriyle hem de kaşka yeken de oğandı ki.
0: Vay tamak item o bula.
1: Kutlu olsun dancıma et de. Ayda dağ ha?
0: Da diyelim o dağ ha?
1: O diyelaydı o. O çeçinin bir gün yasat kadem diyelaycım ha, hiç ağrı yok.
0: A toy günü de belki yıklak etmen de şimdi de yapacağım ama alımcan, yüceğin sizin.
1: Sattır da ha? Ha. Yıklamağın.
0: Belki yıklak etmen de şimdi de şöyle yollattı.
1: Anı be şaşıp gitmeyeyim de, çoğun süpet oturup hem sen.
0: He, pek ayacanlıp sekrep taklap mı gitmeyeyim de, çoğun süpet bulun de. Siz şuna geplen kıp gitip duğayın başka anlı uçular çö.
1: Hıcılı olduğa yedi, hıcılı olup çoğunlarını aldığında. Yüz döven de koymuş koyuş da turasla.
0: He, he. Ma o duyundu bir anlı uçumuz kızım yettinci isla Ali Mektep imtihan bir etti. Ben şununla ciddi olup git parma, ciddi iliş git parma da.
1: Ciddi ilişme, kızınız katil ciddi ilişme duğa. Siz bir ciddi ilişme.
0: Hazır aşı uyudu balı nerede kılıp ma onunla pek ciddi ilişip iş kılıp. Yaman ne bu kit var sile ama he şunun da ne bu kit var da onurgu anla aşı uyuyamay takı hazır çö. Geçiler uygun kes yıkla ap takı.

0: Düz başında o git bir pıran.
1: Ya da anlarım
0: Ve
1: ha.
0: onları bulup mu? Adaları mı herhalde yakış kekli özüm tutuagan. O
1: Ben
0: onları
1: bakı.
0: çoğu bek ciddi ilişip digen aşında. Könlü yerim bulup konda git edip o balısı karşı işçi ağırıp.
1: Ben bakı demez mazur katağını.
0: Ne?
1: Balları digen ne? Ne mi digen bakı ne?
0: Şıkılıp onda ciddi ilişip atkılı silahım aldı iken bir ayılı olaydı dedi cümle mi şu
1: En
0: toluk
1: sıra
0: üşkü
1: yaklaşık
0: çıkkandan yak ciddi
1: balısı.
0: ilişip atkılı silah.
1: Ben bakı ne?
0: Toluk tayarlı kılıp imtihan bergen gün anda varım manda kim kiçekleri geç hatta tayarlı kılıp dahi. Başında ciddi halette. Çok
1: Ondan
0: yakışı neticilen kolu keltirdi bek.
1: bak ciddi ilişkin gitme ağam de.
0: Hem mi anıla aşına bu git pardon mu?
1: Siz ciddi ilişkin ağızda pekhet paydası yok değil mi? En mühim meslemiyet. Pekhetle paydası yok sizce.
0: Aşına mı?
1: Bu balış ciddi ilişim koymuşsa neyim? İmtihan dışı balış bir yere.
0: Dedik ki o balların ruhu alt üstüne yakışı hazır ha. Onda
1: Yakışık
0: pek ciddi ilişip.
1: o ciddi ilişim bundak. Ne hikmetmeydi o? Biz kokşaş mı o vallahi biz aynı vakitte işte tıktık kubarkal.
0: Hemen ciddileşken.
1: Ciddileşken. Ev alanız boşken tıktı.
0: Oy yak özem gökhan telpim bek yokur demin.
1: Üzünüz bana telefonunuz yok. Ev alanız da telefonunuz
0: Ya
1: yakınlaşmadan.
0: o bir bolsa kıran bir işler bek estağidil karaydı adam ciddileşiyordu. Bir bolsa siz degen de kaşı özü boş yok adam sel vakti kegen ciddileşip kalışı mümkün. Peki asasen ciddileşti kallam de özü gün yokur talep koygan. La ciddileşip kalıdım.
1: Ya bu ciddi ilişki etmeyken.
0: İştaha tutulup ciddi ilişki yaptım da kuru huyu tutup başına ahvalla bulup git ettik aşağıda. Tolu ciddi ilişki kesici o.
1: Hoştakın boğa mı tın la? Ağa numarınız o taylılık olmuşsa siz bana.
0: Ondan numara ağam ben.
1: Aşı ondan numara mı?
0: Ha?
2: Sonun haber alın yaşımın da motorun ne türlü bir sayan alın ya sen yakıldı ha oranın ki oranın bu sana bir bette sana tutuna ha.
1: 2024 yılı 6. yılda motosikil takan te mazer 2 yıl oldu ya şimdi yan kılamdım ya şimdi yan nerede kılgandı motosikiltin bir sana da peygamber sana alıp diken diken sualken iş bunun başına kokşaş olduk o cavga 12 123 ne çıpkın ha acı ebin düşürüp çıpkın ha aşağı uçurları inik göründü özümüzden alamadık motosikiltik o Şinyan kılığa orun ne yaptı anlayışlar hep basın. Ürümçü diken hem motosiklete. Motosikletin Şinyan kılığa orun ne orunlarını yaptı anlayışlar bir hep basın.
0: Turgun camı toyun boğan gün şundam yığılap toktiyam mıgan dem. Ayalım külüp tursa resim şundam sert çüp demen. Aşında yığılap ketken dem men toyum günü deydi o Turgun can. Hazır oğullar şuna bu hapsi lan oktan.
1: Aş ço. Aş nakşılarını var o. Bir kısım nakşılarını etme alıcım ya toy günü.
0: Ey aşçı toy gündük aşına gımı
1: şahsen
0: minin pikirim ba. Sizin ama aş
1: pikiriniz
0: ya mı?
1: Pikirim ba. Mehsus bir geden bak ki dep yerdiğim.
0: Ah ana ah ata dep. Hem o toy digen de bazı da bazılarının hem de toluk bol işin atayın. Çünkü hem sınav toluk o kişinin atayın. Mesela bazılarının bu adları baldur kitip kalan buldu. Ya apıları baldur kitip kalan buldu.
1: Şu.
0: Hem atansı ba tağdırdım. Vay andak çapadım çoğun Manda. Ey ne ait bir hoşallık nakşlan. İnsanla almam da şatlığı derya diye nakşın. İnsanla ulam hoşal kilip aşağıda hoşal bir ondak.
1: Ondak atansı doğruluk ana gepler kısana ek şey olsak mı yığılığımız gep getirdik ya. Ay. Yığılık dedem ne. Hoştak tutsa.
0: Bizim yığılık arası.
1: Şu. Ola yığılığımız gep getirdik gep. Şu an bir gağın yığılık dedem ne. Hoş olduğa iş tutsa.
0: Şu ne çıraylık geplen kısanla buldu. Toydun için yakışı yuttun ba.
1: Bunda ata anlarını hürmet lan ba. Hürmet lan
0: la. Vapadar bulun la. Toydun için
1: birbirin lan. Kilim balı vakı dek bozsun.
0: Birbirin lan uygun kütürün la. Kilim balı vakı dek
1: bozsun. De bunda geplen demem size.
0: Bir ulan toydun ki es katıdığan mı da bir uşup kasanla mı kapılışıp kasanla mı da bir yamalışıp yümeyi tez birbirin lan keçür yitin la dediğin mı da bir yakışı geplen kummay oya delki. Onda kesenler toyu kege adamlar mı çöpür xil bir yaram bu kadar dike burnu iç bayadı çöp şu aşk hoşal da külkilik da ne etti bir xil kesenler yaş bulasın ki bulam dikin de oyda bu kadar mız emdi
1: ya şu gap şu
0: onda biraz
1: kızlık kesil değil mi
0: toyu mu der ya seçtik teklif kupkası ne vardı ki reke şimdi değil hiç biz
1: biz mi
0: biz ne iş kim teklif kumaydı
1: da o havalı da tüzüktü de tüzüktü ah gelin siz
0: bana ah galisti gün mayma kop kaptı de be
1: Kelin balı bak bomba cima siz cim da kıcılıp yaya karap durun. Mojdak başınızı köstürüp asmanı tırap diken tek. Taş kaldıken siz de mikrofonu kolunuzda söz kıldık siz söz kılmaysız bugün de.
0: Söz kıldık Allah bakayım da. Söz kıkeser riyasetçi öyle. Riyasetçi toy köyüne kiyo aldı mı? Ne buldu de ezlaştığına oylap kalır ki. Şuna işlem bakayım bak. Üzenlerin toydu üzenlerin yakılıp.
1: Şu.
0: Kızık mı ha?
1: Şu.
0: Sen kızık o kaldı mı?
1: Yağandım basım kıcılıp yaya karap durun değil mi? Hıh! Deyip.
0: Şu aşiyasını sel bir uyduş baksanla alalım.

0: Onlar atkanlar 174 katnat sanat radyosunun.
1: Etkilik yollarınızı bir semra programısı.
0: Programımızda Ahmer Vahit Unzavut'un kolab kele vatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlanmak için devamlı tırçı vatkan Ahmer Vahit Zavut'u alaydı talep kılgan.
1: Şadakkan, Ahmer Vahit unları, Ahmer Vahit yağları, Ahmer Vahit gürüşleri, Ahmer Vahit ninki?
0: Açısı onları ya, organik gürüşleri ya.
1: Bak.
0: Programımızdaki Abdumobil kulübü ve faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulumuzda tecaydıgan bol ligörün Abdulları. Katlaşkan. Yeni programımızdaki Şincan'daki en iyi sırtemizde yürüyüşük faaliyetimizde Sertem Kroren Kalı Göçü Gürsü. Katlaşkan.
1: Katlaştı ya.
0: Lekin Sertem'deki Aksu Dikor'unu Seyfu Gonçan'da ya.
1: Kadırcan Deydo Peyzvat'tan Ürümçik akşam kegen maşının asırtay diyen dedim. Kayan tavsiye kılsın telefon numarı ile tabirle pes anladı.
0: Molligren.
1: Molligren tavsiye kılımız.
0: Molligren namı kulaktan kulak yetken. Molligren 13.5-9-75-75.
1: Orne birisi Çınav Güllük'e de Güllük'e tarafta. Yani birisi Şiyu'nun keynedeki çoğun bir remut hana. Ciddikar demdi o yani.
0: Ciddikar
1: demdi. Aşıya kırsans buludu Kadırcan. Evet koyduk çünkü Kadırcan efendim ama numarını ya. Boys Bild doğrusu degen gipiniz men faqat tushunmadim o'shurjon deydi go. Nimini tushunmadingiz?
0: Boys Bild degan gap bunda gap men deb tushuntirib qo'yay sizlarga. Masalan men ba'zida bundoq bir poyezga chiqib, masalan tushadigan yerni o'tib ketib, anda to'liqlab bilet oldiga ishlar bo'ldi-ku masalan. To'liqlab bilet oldiga ishlar bor. Aytaq to'liqlab bilet oldiga ishlarni vaqtida olmasangiz, uchuringizga nisbatan belgi qilib qo'yib, keyin poyezga chiqib bilet olmayatsangiz, bilet ololmaydigan bo'lib qildingiz degan gap.
1: Bu pi okulda işler bulduk o poyzga çıkıp ağandık en bazı.
0: Mesela ötken de Roşengül'ün ki yedisi çoğunlarını yolu salıma edip poyzga çıkıp uzutuplam çüp koyuş, vakti çüp gitmeyi, vay koş koş hemse, özlerden kesin deyip oturup poyzga kıyıp turpanı kettik o. Ürün çok güzel de çoğunlarının yüktakları çıkıp poyzga çıkıp koyma edip poyzga çıkıp koyup poyz miyin gitip vakti çüp gitmeyi yaşadı mısılda. Şuna olan turpanı kettik mi? Şu vakti de tuluhla bilet alam da anmamdı o.
1: Tuluklap yaptı, tuluklap bilet yaptı.
0: Açta vakitlerde siz tuluklap bilet
1: geliştirdiniz. Bu hakikli boğan işçi mi? Orası turpan kit kılıp şuna oğlan. Bu yüzden üşenmeyi kılıp hem çoğunların yanı bir ilişkim cüret kılamaptı hem de. Çoğunlar belki ensere gittir de başı bir bulundu müküp yitip. Turpan bir vakandaki aşağıya çüşüp kılıp aşağıdan bilet tuluklap ilip. Anda yeni bilet ilip Ürümçe kayıt kegen bir iş var. Bir gün aşı yolu sağan bir iş var.
0: Demek?
1: Yakın kayıt kaptık.
0: Bu tuluklap iliş diye açtık yap mesela. Şu dağı yerden düşmeye üt gitip kaldıgan mı? Mesela korlu düşümü de kuşağı gitip kaldıgan. Dikendeki olsa korlular kuşağını ortamangan kısmını tuluklap aldıgan gibi. Demek aşında tuluklap aldığı vaktiler tuluklap ammayı turvasınız.
1: Rap kısınız. Ammayı mən depçü.
0: Kiyin bilet ilişinizde təsir etsiz de poiz bilet ilişinizde diken gel. Hem çandın hem de çandınız hem de.
1: Sizin tukalarınız kızgarlık işlerini kıp durduken de aşına mihir muhabbetlik emez mi? Aşına kızgın. Esil değil misin?
0: Kaçkar yol havri ama köklen mivi çivi bazırdın. Neşeriyat aylanmak hiç yollar ravan geldi yapıştırdı. Mehmet mi cevap etti? Var diye.
2: İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben çıktım, uçur versem. Ben molaya girem, aptalın kulağa yani gel. Numan düşsem,

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, onda bolsa Vişin supamızga kelgen uçurlar qarayli, ha? Ma bir dostumuzun kimliği uyutup ketipti, Abdugani Ahad namidagi kimlik, Sanfangu qaqbazırının üstü tarafta uyutup ketti. Tepuvagıçlar men bilen alaqlaşqan bolsa dep uçuru berip qoyupdi. 184 49 88 82 59 aşu etraptiki xalq qulaylıq saqçıxanığı kirib izdep baqan, belki dostlarımız tep bağan bolsa şu yerge kirib bagan bolish mumkin, ha?
1: Toğra. Abdurahman Eydor, yasaçla yaxşımı men küçadan qarmayğa qarab ketib atqan dukud gunluda muş bir tağının tüyük eken tosılıp kettik yollarda maşallah bek köp deydi. Bugün emni mayta küça taşılın içilgan tuncu günü ço. Belki abdumobala köp oluş mümkün. Şununla eğer de bek ciddi şanla bulmuşsa muşu bir yukarı pelle mezgilin sel ötküzü itip onun iki mansanlığımı bulducu mu? Bence emdi.
0: Hem de içilgan günü mağamız dep bir arzula bilen sepergi çıkılan nurgun dostlarımız bacı. Bu vakti tabiylem maşınla biraz köp buldu. Sel yürüyüş asla buluşu mümkün. Şunu dostlarımızdan şu yaşar degen de kusuldu yolu çıkışın tavsiye kılımız. Andan ma Gülcem ile deyip de. Şu işanla yönde adam bekçi Xonsan bakıcı çıkandı ya yaşar deydi o siz ne? İşki balası bilen tam oyun tüp kildiğen buldu.
1: Benim ha? Ha. Meyli. Xonsan bakıcı kapasınızın meyli.
0: Uzun buldu ki çıkmakalı
1: demeksiz. İşki balanızını meyilip aşu oynayma aşu oynaydıgan nesleni. Siz peste turup aramayla.
0: Onda bulsa Qatarlik radyo anlıqıcı dostlar devamlı uzanla yürüvatka yol bileklerden uçurlarını besanla buludu. Әмді көңіл араманлаға еқімлік нақшыладың бірні сұнайлы, ә?

0: Tonuşturulışça 6. Koçu Ultrak rayonunu özgertiş, piyadla yolunu yasaş, kökertiş derecesini östürüş, Ultrak rayon yollarını yenilaş, rahat orundu kuyla çırgı, beden çenik duruş eserlerini ornatış katarlı halık durmuşunu yürüşleştiriş kuruluşunu öz içi kalıdıkken.
1: Okşeş bir vakitte Midon rayondaki her kaysi konu mahallelerini özgertiş nak meydanlardı mı? Okşeşle kaynam taşkalıkı çimdi. Midon rayonu Miçuan Dungsan Cenubi yolu Koçu Başkarımısı Tongshin Mahalı Tianhu Ultrak rayonunda kuruluş hadımları yeryüzü sızıklarını sızış, yer tüzleş, yol yüzünü yasaş katarlık meşgulatlarını işlevat etti. Hizmetçi hadımlarına tunuşturuşça, onların şirketi Midon rayonundaki 24 konu Ultrak rayonu özgertişke mesul bulup, kuruluş dairesi yol yüzünü yanılaş, ögüzlerini su ötmez kılıp remont kılış, kabillerini yergi kümüş, par bilen təminləş turbu torunu özlük dəm iliş məzgildə 100-dən artıq işçi iş oranını çıngdırıb, uda quruluş qılıb, qış kirişdən burun par bilen təminləş dəm iliş məzgildə 100-dən artıq işçi iş oranını çıngdırıb, uda quruluş qılıb, qış kirişdən burun par bilen təminləş turbu torunu özgərtiş quruluşunu tamamlaşqa kapatlat qılıb, yıl axırdan buyan barlıq özgərtiş quruluşunu bütün işləşikə tapşırışını işqə aşırıdıkən.
0: Konu mahallelerini özgertiş ürümçilerinin bu yılki halk durmuşu 10 emeli işideki turalgu kapalıdı, emin öy, oltraklaşıkı maskelişinin muhim mezmunu bulup, şehir boyunca 310 konu mahallelerinin ulu eserlerini yığılaş, özgertiş planlandı. Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, yollarının ahvalı qarsa hazır Luşen köçüsü, yani Mao Sayram Kölü yoludun taş qaylanma yoluqca xarib şərq yönüşdü mü maşınla biraz köprək yürüş asta. Andan Yöcinciyada, yani Buğda yoludun Muşu Xıpinlən loğuca şərq xarib yönüşdü maşınla biraz köp yürüş asta. Yişiyen ətrapıdık yol biləkdirdi mü maşınla biraz köp yürüş asta.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallap içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket onda yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bayı berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
4: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizde urgutun. Brazli edin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini işsiniz, 6 saat içe rojiniz urgup durudu. Heyka işçimdiki, işçimdiki.
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскініні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Bulut sıpsık ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qolunulğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınap bəqin. Dada, pəsin soğukluq çayını azıraq içəyici.
3: Tonlatqudun əmdi aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdişsən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsin mi? Yenili soğukluq çay o.
3: Tallap içdiğiniz yenili pəsil soğukluq çayı.

kumluk, çöl cezirelerde uşkandak yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakkanı Ayınlış Halkara Rally Musabkısı dağdığılık başlandı. Çinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakkanı Ayınlış

0: ئۆگىنىش خەلقئارا راللىي مۇسابىقىسىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، جاسارەتلىك كىشىلەر بىلەن سەپەرداش بولۇشقا تەكلىپ قىلىدۇ.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
0: Slow Shooting Update'ı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində qeyd edildi.
1: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
0: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə qutruludu.
1: Sağlamlıq göstərməsi gumanik qarışdırınız tügütüdü.
0: İşqi orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verilədi.
1: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
0: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzla görə alaysınız.
2: Slow Shooting Update'ı 6.0 Plus nusxasının həm türkçülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetler ar arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
2: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqasında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni meyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ı 6.0 Plus nusqası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Slow Shooting Update'ını çürüp, serkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі желі луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla, Menin Avtomobilim programımız da.
2: Menin Avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
4: Menin Avtomobilim.
3: Menin Avtomobilim.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunu dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
6: Bu programını Tiyan Şarayi'nin Halık Yolu 55. numarığı celaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümünün oranı Ürümçeri Tiyan Şarayi'ni Halık Yolu 55. numar. Yedu Mihman Sarayı'nı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetlerde. Telefon numarı 177-267-80-531. Bu programını Arman kuvvet talqanlarını işlep çıkagan Arman yemeklik çeklik şirketi alahide talep kılgan.
5: Şatık tolgan Şinjan derecinden taşkırı futbol birleşme musabıkçı. Kızgılık tolgan Şinjan. Şinjan Arman yemeklik şirketi Şinjan futbolçuluğuna medet veriş için musabıkı bildiğe sesen Şinjan'daki Arman talabazırda 2 gün. Mari Brown'da 5 gün itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. 16. günün 7. 13. günü geçe.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Xotan Şehri Qarqaş yolu 55. numarlı caylaşkan Bərikət Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin uzgu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilidigan siz.
5: Bərikət ullurdu şu. Un tıkısı Bərikətnikin ekranında kulukum ısındır vatken tursanız.
3: Bərikət, öyünge ilip kəyip digizdiğini yanılı Bərikət onu.

0: avtomobil uçurları, avtomobil ait bilim savatla, avtomobil seti setiliş doğrusudaki uçurlar minin avtomobilin programısı da, hem de iktidarlarda buladığını minin avtomobilin programısı, ben riyasetçi Ruşen Gülbasit.
1: Programımız hazırdan başlayıp da ayıttık, kızgılıkla katına sana buldu. Kımmet yolu uçurları olsun, ben sana buldu, katına doğrusu soruyordu, sorla olsun, sor sana buldu. Ondan Tursuncan bağımsız, ma bahalıydı avtomobilla keketti.
0: Bağlısı bir, ben bağ diyorsa Tursuncan'a
1: çıkan. Demilişlerimiz tüygendi, Tursuncan
0: endi. Ya istil katnaştı programlığa.
1: Hele obdan bağlı
0: toluk bağlap, toluk katnaşı programlığa. Anlıkçılar için yani devamlık mı şu demiliş günlerdi mi? Mulazimet de buldu Tursuncan'a çıkan ne ki
1: bu. Azraq semirtu mu avak?
0: Avazdın semegen semegeni bilemdim hem de. Semegen du belkim.
1: Yok, yiz semirmeydi.
0: Demama ilişkigen bu siyah semeymedim.
1: Nümidige yakşı bedene yoldu. Kançilik yevese semirmeydi kançı mı da? Mevad maçta olmamışsam 6 vakit ama
0: kaydettim. Ya damo demem. Ama bu yüzü semiriş o normal adet. Çünkü yüz yüz sememse tazı doğrulmaydı. Yüz semesi normal o. Sıl cıhyavalı siz. Cıhyavap semir gitti de. Normal yüz buldu. Daha sana yol uçurulur mu kentamısın dostlar?
1: Şıçıhu yollar yollar ravan diye uçun Abdullah efendim evertip de. Abdullah rahmet pek
0: uçun. Rahmet rahmet.
1: Anda yeni karsak mavo.
0: Rabiyem hanım.
1: Hanım sizin uçurunuzda fiyon oldu. 2019'unki bir maçın sıfatı Muşu maçında bağlı pegen bolsa CRV'den. 2019'unki CRV'ki.
0: Tursuncan ustam gelip de anla bakamdık neyim dedi?
1: Neydi?
0: Anla bakayla ya bana.
2: Ama anla o sizler Hüseyin Gül yaşımı yaşım size böyle kanıtıra. Bağlı atma şu hafımız olan ben ki uçurdu yazın evet kaçanlar. Hemen bağlı atasın buldu sersin. Eriye oturup nazır.
1: Ya makul.
0: Makul buldu rahmet. Onu alsa avtomobillerin evet işini başlayıp gittik. CRV'den birisi bağım ki 2019'ninki. Muşun bir bağla pesanla da uçur yolu
1: yaptı. 12'nin feydu var ki 230 manı mangan dedi.
0: Bunu evet koyaylı.
1: Bunu evet koyaylı. 19'nin CRV'nin evet vettik. 2012'ninki feydu'dun birisi var ki.
0: 2017'de mündiyonun birisi var ki. Muşun bir bağla pesanla bu saat. Mündiyonun birisi var ki.
1: Andama Tugan İl'den birisi var ki. 2018'ninki Tugan İl dedi.
0: Hem de avtomobillerin bağlantılı avtomobillerin uçurularını yollayan çağda hem de kaç iki tepsili bulsa çünkü yakışı uçurularını sel tolukarak kılıp evetken bu sanlığa dostlar.
1: 2018'ninki Tugayel 110 manı mı yaptı cuma? Maşına hali pakizdeydi. Bağlı popla ana bakılı. 35'ten 40 çi oldu ki acıma? Haytanlarıyla.
2: 2017'ninki Mundiyo'da 35'ten 40 mı atıradı?
1: 35'ten 40 çi.
2: 2017'nin füydü 330 man mandatta maşından pazarlığa sokarsa 10 mandın 15 man atıradı.
1: 10 mandın 15 man çi.
2: 2019'un çiğeri dörtte maylı koparsa 80'den 85 man atıradı. Maylı koparsa 100'den 105 man atıradı.
1: 80'den 85 çi 19'un ki çiğeri ya.
2: Makul. Ama anına o çizgi ölçengül yakışma.
1: Yakışı ya.
0: Anlatıldı.
1: Bayağım ki ya bağlı. Bağlı sana bağlayayım
0: edin. 2017'de Lincoln 01...
1: Lincoln mı? Lincoln ha? Bu oldu makul.
0: Muşun bir bağla peygen bu saat. Anam evet koyduk.
1: Anam malım aşınamdaki... Müştahım Urga'dan bulam değil. He? Müştahım Urga'dan bulam. Tursun can. Malım aşınam tursun.
0: Tursun can sizini görüp müşünam semir kitemdi. Müş işi de pomzak olup...
1: Uğruk dedim ben.
0: Semir ketken de. Sizin aşına devatkan buluşu mümkün. Siz...
1: Mine
0: aşına. Tursun can ustamın uğruk devatkan muşu minotlarda. Sizde köygen çağda şimdi oylam uruklu sunmam da bu balın imançı olamı telat setlep sizin şunda devatam da tıkı.
1: Yeni bak?
0: Degil olmayı da.
1: Telat sursun canlamı setko mu inanlar mes?
0: Bana hoşlanım ki. Ekber'in hoş kıyattınız ama geldim.
2: Yaşamsızlar yok evre. Yeni maç gördüm görürken çıkıyor şarkı taşlarım yolu. Yeni rafanı aldık köyde. Hoş geldin şun çıkıralım.
1: Ofen dağım okşak kaldı bir ayakla bizi çıkanttı. Güzel olsanız.
0: Taza toğır iş yemez. Başkaların onu bunu okşatmak.
1: Ofen dağı okşatmak.
0: Ma meyliydi mın mında bir uçur yollap da. Yani kakşap kaldıgan buldum. Bişen nahiye bazırı kürören töt koç iğizdeki lükçün bazırı katnaydıgan taksiyla. Töt yol, töt koç yol iğizde turu aldıken. Maşınlarının ayınlışı kolaysız. Karşı tarafta maşınlar kip kalsa ayınlıp çıkanda kaynık ürülüviliş kaybı baba. Mümkün bolsa müşine katnaş başkuruş tarmakları bir inkas kıp koygan bolsağına. Nime emdi, nime emdi aşağıda turu bilip ula. Dap ma uçur yollap diken meyliydi mın. Hem de taksiçilani, taksi aydaydıgan dostlarını yungan cünün başkurdu. Buldu biz mani münasuvetki urullağı bir inkas kılaylı. O nimiş kuyadı onda turu aladıgan da o töt koç iğizde. O taksi degen turuvanmayışlık kerek o, minish kerek o, da ayınlıp, da mangmamdı o. Nimiş kibirge turu gelip

0: 95 kişi, he? Maqlı.
1: Biz devamlı radyo aldıda ba, yekken de aptap pek çıktı, köydürüydeki aptap çıkıp gitti de, badam taksi şuna uçur yollaptı o.
2: 2019'ınki Audi A4 L4'ün makinan bazarı altı parça, 85'ten 90 bin saat aldı.
0: Oldum, ürümçüdüm ço, bak sıkay. Bugün diyeyim 6. ayının 1. günü, yukarı temperatura 34 çıkıp gitti.
1: Bugün 34 ha. Çünkü ama balların sırtına çıkıp oyuntuluğa dalla alıp kalsanlar ne vardı bugün hem de. Sıkıtıp gelişine oldun ilip.
0: 34, oho.
1: Bek soğuk nesilendim, bek çık yuvan mısın balla? Çık nesilendim, bek yuvan mısın hem de hayatı mektep basıp ka. Zukam tutup ağırtıp, gollarını ağırtıp koyduğun işler olmuşsun. Sık tep çoğu bugün. Sıkıtıp kalmışsın andan tamakını yiyip, yakışı yüzüp andan oyuntu asılacı mı ballanı ha?
0: Tibi daşa yollar yollar avan. Mehmet Ali'nin gövçörüken bu rahmet.
1: Lakin hem yağmur bakken o. Mesela bugün 20'den 34 Celsius'a gradus kıca hava uçukken o. Et hava uçuk olup ki bulutlandı 21'den 34 Celsius'a gradus kıca. Şu an olayım uşağına 3. güne kegen vakitte azırak yağmur yığıp ki hava bulutlandıken karan. Temperatura 21'den 30 Celsius'a gradus kıca. Temperatura azırak kamda çülüke. Yağmur bakken yağmur mu aldığımızda he? Kim o dönü gün bir gün bir yağmur kaçan yağmur yağdıkken de sorak etken. Şuna ola
0: mal. Çarşamba günü.
1: Beniz C'yi 180 evet ettik ha?
0: Yok.
1: Aşırı bir bağla pese deydi cümü.
0: Tibi de aşırı yollar yollar avan ki hemen telin.
1: 14 ninki. Evet koyduk ha?
0: İşte bu 20 ninki daha çok tenganı bağladı mı? O zamanı mağın tenganı. Beni ki çoğu deydi o.
1: Ben aşırı tamaklı yeydiğen. Tamaklı aşında usta peşe alıp gitken yeydiğen peşe alıp gitken alım ben deydi.
2: Nissan, Kia, Livina, Honda, Peugeot, Colcot.
0: Ya bayan.
2: Girmişkinince dağın tengöldatlı maşinan bazar var satsa 90'dan 95 atırabıda.
0: 90'dan 95 kişiye de bağlayıp da tengönücü mü? Anlatımız kayıt kayıt yoldunuz aşıyor. 90'dan 95 kişiye buldu dedi.
1: Ma meyli Mıngşan mına bir uçur yollaptı. Taksi şoförleri Herida Tuzkan'ı yolunun çetide maşın toktuğalığını körüp sel aldırmayı. Mağmayı cahide toktap kırağın ahval. Aslında arkadan kilovatkan maşına toksikil katarlıkla normal saklap kilovatkan ağırlıkını saklap olanmayı sokulup hadis yüzbese mesuliyetine taksi şoförü üstüge alamdı ya ki arkadan sokulgan katnaş vasıtırı üstüge alamdı.
0: Arkadan sokuna.
1: Ötken hepte Kaşkar şehir Semen yolu terepten uçunda ahvalga yoluktum. Aran toktu aldım. Aldım ki tutkan taksi xeridanı körüp taksini çetkit atmayı yolunu oturup toktap xeride aldı. Neç on maşını sosulup, tosulup getti. Mış sebeplik taksi şoförü ustamla kırağın sel dikkat kılıp ağın bulsanla. Yolunu oturdu hal galı yadığında vas toktapında kıra amğan bu sağla dep içine uçur yollap da.
0: Açtak yapış. Dikin kendi bir hatları ağırlık saklamağın dep hem sizden buldum mesela. Aa yakışımızlar riyasetçe 2023 12. ayınınki Çangan'da. Çangan'dan kaysa maşınsı Çangan'dan ha? Çangan mavo dep çö.
1: He aşına inak demem siz. Andın tokmay arılaş Lexus ya ki Toyota alay digen kaysını alsam bula cimce teydeydi gentim deydi o.
0: Ne çıpılga?
1: Tokmay aralaş Lexus ya ki Toyota alay degen dep şimdi dep dem.
0: Hem tutulup evet tuta çağandı.
1: Çağandı mı? Ondan sonra evet diteyle. Ya mani Tursunca ustam evet koyduk kan hem de siz bir tavsiye kısansız mı şu kaçsın ası bula hem de.
0: Yan çıktık bunu da soldu ça.
2: Şunun için, şunun için, şunun aldığını el için taksiye degen neresinin kendini ergeçine için. Bunun kendini mamay koyuyoruz.
0: Kanaklımız hem de kendini mamay. Atlap yut gitem tıkıyor. Yolda tutsak, lıkışlı taksi tutsam da onun kendini mağmamdık
1: mı? Cevlan bu gipiniz. E mağdığın yolumuz ne var? İhtipak yolu bu kas taksi edin biraz uçurup kalsın. Boldum onun kendini mağmayayım da bir yan yolu öyle mağam demdi.
0: Açtak mı kekılam siz mi hem de? Hiç hem de sildin. Nemeden kaçkan da kaçam dokma hem de sildin. Hiç. Hayda. Kendin mağmaysız de.
1: Kendin ergeçmeysiz, kendin
0: mağmaysız. Yolda diken birisi birisinin kendini mağdığın gep şu anda.
1: Zora yanında bir yollat, yol bir yere yapın da. İşte mağdığın
0: hey iş bu. Ey cevlan. Dörtte gek koydukken sizce mi siz mi?
1: Ya bazı da ki adam açına kadar bu kaldı. Yani. Digen gipinli kallarının haberi var mı? Digen de hilbik gepler çık git kaldı hem. Ya ben hıcılık etmeyeli cevlan.
0: Kalısın ki haberi var. Lekin şu kalısım şunçı dikildi ha şu.
1: Ya kıl omdan geplen kılala itti bu bal kandavuk mandavuk kaldı ki kuzgı hiç kaga okşay kuzak şu.
0: Onun için de o yetti otitte kuzgı açıdan kuzgı açıp
1: tatlı. Maştın bek baldur kıvağın iş ba. Şu
0: an. Meylemiş. Yakışım size ben sizge tünügün inkas kıgan tem dedik o turunca. Seyrek çırak yansa bir maşına keldiğinde sokup koydu. Okay. Bir maşına keldiğinde sokup koydu. Dige aydım tünügün jotun dadiyininki itirap namaya çıkırıptı. Menin kendimden sokup koygan maşınağa 100% artıp Ali Boşan emeske. Şuna şahsi Rımıt Khanı'a oğuştup verme edip. Hazır oğuştup beğenme de. Maşamda cavutondan çıkarıp beğen itirap namı ba. Kolumda. Kanda kısam yakış.

0: чырайлык усулду бир тарап кылган, болмосо сот кайрыз кылды, ач келди кылган. Эми катна сакчылдарыбыздан иш түгөптү, итрапнама чыгып кирипти, маселет анандан.
1: Каршы тараптын ал эми сугуртусу жок экен.
0: Сугуртусу мажбурий сугурту бар экен да?
1: Мажбурий сугуртусу бар экен.
0: Анда ишке миң көп жетмейди да, уяда.
1: Эми калган үчүн эндин чыгып
0: Эндин чыгып кылма дегенден кийин сиз макул депсиз, э, болду, анда болсо өзүңүз билдигар умутканды жазып берсеңиз мейли депсиз.
1: Э,
0: сиз мы жакшы төтөс дүкөнгө апарып умут кылма, жок деп туруп алмапсыз эмне каршы тараптын ойлогу асаста. Мыш кептен эми деп каршы тарапка. Я пулны жамдап боло албай атам да бичара.
1: Я уну үстүгө түнөгөн болгон вакка, мындай вакка экен. А сырык чырак янай деген вакытта мушу Тургунжан токтопту, токтой деген вакытта да, э? Şunu olan AK'nin kep amaçını sokuptu, Turguncan aldıdaki maşına sokulubdu. Turguncan'ın maşınısıdaki işki hiriydi ama hem de tızırını uruvagan, sürvagan şuna ahvala bakken. Şunu olan hem de bunu kanda sakçılar geldi, hem de kanda ayırıp kanda ağızı toguruldu. Dep. Sakçılar ayırıp birirdi, ne kameli ahvalı karta işe de, yolunun ahvalı karta.
0: Sizin aç birinci aldıdaki maşına aslında ütketen maşını kentik ötmeye durup de.
1: Ne aç aldıdı birisi.
0: Ütüp kaptıken de, şuna olan dağaçlı turumuzda yaptı. Кейиндики машиналарбыз чырактын үткетибиз го. Демек бир пиада жолдон калайым калып өткөн иш бар экен бу
1: жерде. Чокум бир ашында иш бар. Шуну менен
0: болгон иш
1: мага. Болгон иш экен ток.
0: Бир мочи зыян.
1: Мага каршы тараптан сууду сугуртусу жок экен деп мага Тургунжан устам анындан әнсирип. Кандай кылам эми сууду сугуртусу жок экен.
0: Сугуртусу болмосо эми пулду жамлап баштап төлөй деген кеп караң. Бул амал жок.
2: Шуна 20-чи чоң жолдон машина базарга сатып 45-50 маат алды. Vektörler Toyota'nın iki tokma yerleşik için ki kayısını tallasın bilemedim yoksa tallaş doğru yapmazsa vektörsün tallasın buldu vektörsün ki rahat çoğuz oluşmaydı anca. Motor körüpçüsü Toyota'yla işte bir asasiyatın bir değil. Fakat Adem Belgan rahat çoğuzsa vektörsün ki Toyota harvantil yaşıra kandı. Çıkışın ki asasiyatın motor körüpçüsü tekrik emmi zaten asasiyatın bir değil. Oksuz oksuz gibi bu motor muhşar, tekrik muhşar. Hem işki boşta, işki azarlıkta,
0: Tursuncan'ıma bir yaptıma dedi, yeni bir cihetten okşaş bir bahada işki marka dikiye mesela okşaş deriz okşaş bir dığa yaptım ama bunların seti varlığına edip kayıp kalsanız Toyota'nın kişisel yeni arağın seti olalıysınız ha bahada.
3: O dili yolu kayırıyor. Galibiyet yolu. Gençlerin o yolu yolu mekman kişi yolu yolu kayıp mağdur yolları var.
0: Oldu.
3: Yeterli çoğu da yaşlar kapırdıklar yaşlısına uçacağın kızları kendini basın. Ona kendini basın. O dili yolu kayırıyor. Sen sayılı oluyor, ayrılım yoluyor kızım, kambiyat oluyor kızı kadar mağdur yolları var. Koruk taksi emniyette ezli, yolunun şiddi de kumpur tuttu neşkeri. Yolunun kutturdu mevvaşa, kakulat da kulüp gelse, ihlik bozu, resim taksit, kulüp, yumput boşan konusu, kanun raşit boşan konusu, yolun taksit atı da onu. Taksinin ki yolunun kutturdu, seride aldıkan insanlar yoruyor.
0: Abdurim ki onda akma demen hamde. O yolun oturs çok kuru olsan on taraf mansa edip. Oturdu mansın buluyordu. Lakin heri de ağan çağda chat ki tahtı yap onun da geliş gerek. Bazı oturman kavaktı da aldadın çocuksu bir nesle çıkıp kaldı o kadar. O heri de aldı mı anmadı mı? Heri de ağı toktudu mu? Ya aldadın çıkan nesli toktudu mu? Bunu bir nes. Bunu hiç ispatla pek ilgi bulmaydı. Bu da iş.
1: Ama yol bazı da...
0: Hazır en mühimi ne mi olsanız bu yerdeki muşu hadisi kep çıkıştık asas sebepiniz diye baktı da bir xəter arlıqını obdan saxlamayım yəni. Şuna məş qətim qatnaş hadis kəp çıxan deyib durub qərar çıxırdan gəpən. Da iş var.
1: Şuna ola mə əslində məndə bir uçur yollab to Qaşqadan Xorsan gəlib Qobi şandan çamdan ağuça AK-nikə bir yaş qçoğraq bir taksici var ekan Laban uri vədi. O yaş yoğan ekan tez-tez bolmaylı mı itik mağmaylı mı deydi silidək bolğan çağda itik mağdığan buludu deyib qoydum. Qarab durdu gözünü kərib. Uşurcan kabrınız, evası signal bizi ve mağlama kaşkaydık bir kısım taksisi çöpür dostlar. Mağını bir dep koysağın alıp diken dep, əslime şuna uçur yollab duğun.
0: Taksidin ma özünün cabdoklarını elip çüşüp oğuç bu varlıkta,
1: kendik taksi. Çamdallarını elip çüşüp oğuça, kendik taksi testes bulmamla dep, ma yada bir gəqib düşün ona aldırı tip diken siz mi? Testes bulmuşsunuz mu? Bulmaydan ma yada mı çü?
0: Bu xel tez bulduğun işte hem de.
1: Aslime tez bulmayı kalan bir yer bağımı ha?
0: Daha hoşlaşıp gitken bir
1: ihval bağışı. Daha hoşlaşıp aldırmayı ayağı diyeceğim.

0: Bizler rastlaşındak.
1: Hmm.
0: Aldırmay, işte, alı dike ana esirine bir vas vas vas ilip tez. De siz digen de yaşı oğandı ki.
1: Selpel aldırsa ha?
0: Ha, selpel aldırak koysa, hmm. Selpel hem de. Ha, başkalar bunda belki signal urup ciddileştirip mi gitme alam, hakikaten signal ur dike. Ma o kaşkaydıl emez, ma miyadaki poiz stanları da müçük, sel aşındak. Hep boğu üç boğu ağırlıkta azırak,
1: aşındak. İçtik bol dem.
0: İçtik bol dem, signal urup koydu ki adam.
2: Şimdi o yetince zamanda işte sen arabanın üstüne başına mazamba sokarsa 40'tan 45 minik atarım. Şimdi o yüzden o işin yani ki işkeliyette kallanda afranı gitse başına mazamba sokarsa 45'ten 50 minik atarım.
1: 45'ten 50 kişi ha? Çankçın otur yolları koşla niye yollar aman geldi ya uçurun ilda neydi baba evet bu.
0: Andın yine... Matursuncan ustan bek çık maşınlarını evet evet duk.
1: Kaç kaç bozla? An
0: bağ. Maşlandır bağla pesan. Kimi 13'ninki hellenda işki diyette il 7 kişilik muşu ahren muşun bağla pesun depirine evet duk. Kimi 16'ninki Lexus AR 300'den birisi bak ya an evet evet duk. Kimi 17'nin Arbalin Lamanda olanı bağla buldu mu? Şlan hem mi evet tuk
1: çubuğu? Yok bağlı mı tıkı? Aç maşallahın hamısını böyle
0: kaçtı bağlı mısınız? Çancı oturuyor yollar avanken koşuyorsun işte el daha neydi baba rahmet sizge.
1: İşte bak yolum koşuyorsun işte yollar avan diye avuçlarını da pişir aldık.
0: Dağılsa?
1: Andın yanlı mı koşuyorsun işte yollar avanken? Sırak
0: ilan noktada. Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
3: Donatkudun emdi aldım sel tokuzu pişkine.
0: Dada emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta, paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Navay usta, nallarınız ecep sınıya pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, neninizdim malay?
4: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Qadirli do'stlar, anglayotgan Allah meni avtomobilim programmasi. Programmamizni tumandagi o'rinlar alohida talab qilgan.
1: Xotay shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq moy zavodi programmamizni alohida talab qilgan.
0: Programmamiz yana Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shahzod Yig'iz boshqon laboratoriyasini alohida talab qilgan.
1: Urum shahri Tianchan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan.
0: Programmamiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chaklik shirkatini alohida talab qilgan.
1: Trik va tirt tiqlarini bozorga solgan tirt soda chaklik shirkati programmamiz alohida talab qilgan.
0: Shunaqa qana. 2015 yil Audi Chisen 2.0 4 chaq so'raydigan Bangam Musabs 200 000 qo'l xot avtomatik xot birga birlashgan tan harakat nusxasi deb Şuan tepsili yizipti malumcana. Evet koyayla Tursun Cansu'dan bir bağlap besinci bu.
1: Hazırla bir bağlap da anayla.
2: Bu anlatırken Lexus Arkel şirketi şirketi şirketi şirketi bağlıydı. Maşından pazarda toplarsan yüzün yüzün mü atırabı da. İşte bu anlatırken beni bir yüksek tanıdıkta maşından pazarda toplarsan 30-35 mü atırabı da. İşte bu bizim birlikte Toyota Lenin Kurt Mayarlaşat'ta maşından pazarda toplarsan 60-65 mü atırabı da. Şimdi 12'ye halen de işkiliye tüketse maşından bazaba sopas 45-50 min satıra bu da. Şimdi 15'ye Audi Q3'te maşından bazaba sopas 45-50 min satıra bu da. Şimdi 17'ye zamanda işkiliyse arabanın üstü maşından bazaba sopasa 40-45 min satıra bu da. Şimdi 15'ye Audi Q3'te maşından bazaba sopas 45-50 min satıra bu da.
1: Bu oldu makul. Rahmet. 2015, şimdi 4 çak soruyduğun ahran, manga musabısı 20 min. 3-0 diyeyim mi? Kanap gitti. Audi. Audi. 2-0. Hey, ben kalem kambap gitti. Cuma mağış.
0: Anama Turguncan bir avtomobilini öz yizip bir varak. Evet, dedik ya Turguncan ustam. Evet, koyduk cuma Tursuncan ustam hazır kaydı. Yizip. Kia Jipo. 2019-57 manlı mangan. Barmak, pakız, urulgan, sokulgan, ahvallar yok. Deydi Tursuncan ustam. Evet, evet. Hmm. Bir bağla pesans. Şunu olan mağlık uçumuz neydi? Ma şopurluktan hizmet izleyim. Kolumda sebir pırava mı? Pırava ağıl. 4 yıl buldu telefon numurum. 160

0: 6 39 40 661 Orunum ürümçü dəyədəydi. Bu şey Sabir Praus baş şopırğı ihtiyacı ba dostlar alıp qasanlar 166 39 406 61 nomer bilə alaqalı sanlar bolu dikən ha.
1: 2019-cı il diplom qalsa məcnun bazar bazı 40-dan 45 min qədər. 2015-dən adi Yusuf qalsa 45 min qədər bazar bazı.
2: 45 min
1: kadar. 2015-ci adi Yusuf'ta məcnun bazar bazı 45-50 min qədər.
2: Maqul buldu, rəhmət.
0: Ha, maqul buldu. Abdükerim əfəndim bu. Zahrınan bilən qarı görüş umuçi. İçi yetibdi ki hazır. Qarı yox biz nim dəvətimiz. Şuraymın yiz, evet. Zağırından iş orpuq selip izbək peyiz oludu. Mən hazır zağırından da müşü qarı görüş orpusuq səb. Ay qarı görüş umuçu ilə içi vatı mən hazır mən. Şimdi tamak vatı mən de.
2: Xeymi Joba?
0: Hə, Xeymi Joba.
2: Mektəbdik vaxt pek isim geldi cümə. Mən tuncu qıtım Xeymi Joba'nı müşü. Ali mektəb ütüb bunu ondan ki. Mektəbdən aşıqansın içi baqqa.
0: Ayran qağam tanış yox da?
2: Yox, peyiz kədəb.
0: Hə, bulduq bu peyizə.
2: Çatakir onu səl qızıq vaxtı içimizin soğub qalsın bu maydikə.
0: Rəngi qarab işkiniz kəmək qalışı mümkün əsə qalsın.
2: Hədə işkimi 15 üçüncü ayın ki, ma şöfülən sayı o. 220 manı mağan. Maşına işteşədi, məsəl yox. Qanç pul qaldıqan da maşın nəyə deydi?
0: Andan imamcan bu işkimi o yətdə 280-nin dəplan bir uçur yollab qoyub dikənsiz bu toluq bombab tutursun can usta mağanıqı. Əvətlik iti qaldı, ləkin qaytı bir toluqlab əvətdiqə. Cuma?
2: Şinhua canıb yollar qoşlanıyad, yollar ravan kədi qavçorunu, səhər bulbulu əvətib doğa, boldu rəhmət, səhər bulbulu ya.
0: İşkimi o yətdən iki lamandı, urulub soqulğan əhvalla yox, müşün bir bağla pəsə deydi. Buldu tursun can ustam əvətib qoyaylı.
2: Au, İrşad əpəndimin o maşınızda əvətib qoyasız, işkimi 15 üçüncü əlik.
0: Şöflən.
2: Səyə o ki.
0: Makul, bunu mu?
2: Səyə o, hə? Daha çox onun Lanyi, 2019-dünki Lanyi'dən birisi var ki, finalın maşınız kəm bu?
0: Evet, etdik mi?
2: 19-dün Lanyi'si, hə? Anda o yetinin ki, orup sokul gayrı, onu dediniz de, Lamandoni.
0: Lanyi'ni hazır evet ettim bana.
2: Lamandoni evet bu eyle. Anda mavo... Festa'dan birisi var. Neçinci yılın ki Festa? Festa'nın ki yılsanın bir de bir amız gel. Mançinci yılın ki Festa, beni kadar tepemsiniz. Bulmaydık yani.
0: 2021'nin tokmay arılaş Leylin. Kaç bula bula bahala pegen bulsa deydi. İsa Can'dan maşınsı kem bu İsa Can. Evet de tuşu mu?
2: Onu mu? Ben şu an daha cihazın ki aldı. Ben şu an daha cihazın ama no, aldı yolla bütün leniyet yolla ravan.
0: Şimdi Hoca Can o bir yol koşuyorsun işte şunu da ravan diye uçur ne seher bulbuluyor evet tuşu mu? Beni okun o yolları şunu da ravan kendi diye uçur ne? Mehmet'li efendim evet tuşu kendi Allah tulun haber ayolla katına sahte etrafına aldık yollar ravan. Diga uçurlarını kaldırgan ekan. Rahmat sizga Mabdeli efendim, ha?
2: Ondan
0: hazır ma u Dongdalyan g'arbiy ko'sidan ittifoq yo'l taraf shimol janub yo'nalishini to'sil ketibdi-ku. Boshqa yo'l belaklari oldi yaxshi ekan, ha? Dongdalyan g'arbiy ko'sidan ittifoq yo'li shimol janub yo'nalishida to'silib ketibdi. Balam suv usti baxsini oldi, odam ko'pmidi? Suv usti baxsini odam ko'pmidi? Balamni o'ynat qilib o'paray degan edim deb
2: ko'pmadi. Oy köp mü kiras balla
0: balla. Balla koyu yitip de koyma. 14 yaşında tüven boğan ballanı bir kısım bir kısım mekteplerine. Ha? Şimdi şu tanışıp durup.
2: Koyu yitip de.
0: Koyu yitken afalla bakiyat şu an.
2: Cık mı ki? Lekki otağın sıçıldı de. Cık mı ki? Otağın sıçıldı ya yok. Adam az cımı.
0: Adam az ola mı?
2: Az oldu.
0: Şimdikin koyu yitip de bir kısım bası alan.
2: Onu da az cık
0: ola. Baştan kop kala mı?
2: Vay tan.
1: Kuzgidin yolu kabir et. Domalı kızı sıkarak. Garip işaret kumatim tekli.
2: Demisin bu hoş. Adam cih ya kapas buldu o ballanı şu. Adam cih kuvasana kızıydı mı? Kızıydı koyun mu?
0: Aleyke onda dediğin ağızla uzundan uzun ötüre turup gitti o. Abalını kolun için tutmamız uyak bir yak yügüreydi. Şıpa akaran. Adam cih oğandan ağzı ısrar yakışı olayım ki deyim.
2: Ha öde otası demse ha. Kızlık mı siz mi? Adam cih ya kapasın dışlam. Bunun da etken siz de adam ge. Öde otası dedi balanızla Roşan Gül.
0: Abab da kınak sana kılınlar havayı. Ooo ya. Ulan cidim bana ise
1: paylaşan Levin Kökmeyarlaşıp 2019'da dağdan Lanyi'deki mecnun bazarda toplarsa 40'dan 45 min kadar aldı. 2015'den Şevzülen Seyodak'ta mecnun bazarda toplarsa 10'dan 13 min kadar aldı. 2017'de Laman'da 380'de 40'dan 45 min kadar aldı.
2: Makul.
1: 2017'de Laman'da olsaydı, 2017'de Laman'da toplarsa 40'dan 45 min kadar aldı.
2: 40'dan 45 kişi ha? Abdurrahman Kapsom kişi yapı çoğunuz.
1: Ya oynadın da Laman, o şey görüşen görüş, lan baldıranlar çıkıyor.
2: Oynatmadık. Vaktimiz yok.
0: Oyundu o mu aldın ne çıkıp
2: oldu? Evet oldu o şu.
0: Oyun diye yürüyem de lan.
1: Sözü basa aldı maşına az o adamın sen kaldı.
2: Evet sözü basa oldu ki. Adam az ki ara.

0: 늘었죠.
1: Adem az geçmiş
2: Ha bu
1: uspas apasınız bu ki.
2: aşı uçurulan bir yer gitti lan ama bakçılarının bu uçurularını çö. Üçününkinci hukuki tem o ya he.
3: Uçurdu hoca avalımla yaşadım ha.
1: Ne yaxşı he.
3: Gene oynatıldım ha.
1: He. Yaxşı mısın ya saçlı. Avar aymış takla spir. Hem de sip gidi de o karanam deyip. Soğup gitmeydi o. 8-ci ağırcı diye sip koydu. Şundan mı ya?
2: Sun hem de ya.
1: Boş takla sip gitem diye. Sıma yemse 6-cı ağırdı 6-cı ağırdı bir bugün. Bugün hava uçuk temperatura 20'den 34 celsiye grazıkça. İkincisi de hava uçuk olup kiyin bulutlandı temperatura 21'den 34 celsiye grazıkça. Bu şahinki 3. günü. Hava bulutluk olup azırak yağmur yağıp kayın diyen devamlı hava bulutluk oldu temperatura 21'den 30 celsiye grazıkça.
2: 2013'ninki A8'den birisi bak ya. Audi A8'den birisi bak ya. Murat Hocam'daki. He?
1: Murat Hocam.
2: Aşını bir bağla pese deydim.
1: Meşel ken.
2: Meşel Aziz
1: deydi. İzcan ken.
2: İzcan, İzcan he.
1: İzcan'ın ki eyba. Pakızın başına. Noçu
2: başına. Baza bağız kanç oludu. Dep üzün ayda atka maşını sıkende kargında he.
1: 2013'nin eyba alır bu kasa bir. 65 bin koyluk alamı. Kapama
2: he. He? 65 bin koy?
1: He.
2: Kanı bir bağla baksın dursun canıstan.
1: Peki pek ama. Olmaz. Milyon otak kaydıran başını. Açtık oldu.
2: Ha?
3: Ma o güzel sen bariyeler alan kene.
2: Anden darun eydi sen ma 2023'ün ki. Aşın bir bağla pegen bu saat dursun can ustam dedi hocam.
1: Eydi sen ha?
2: Ha eydi sendin bir sabahken.
1: Anden ma Tesla Model Y'den bir sabahken. 2024'ninki iken Tesla Model Y. Kaç pul etrafı da aladı, aladı dedi ha? Aa, maşının resmini tatıp evet ki almışımız maşınımız ne bulduk, rahat etken neçinci yılın maşınlığı çıkmaydıken de bu resimden de muş maşını ne çıkıp oldu Toyota'nın rahat etken dokta bayam ki Eyba'nın bağısına ne çıkıp oldu?
3: Şimdi o an için de Audi Eyba dedi maşının mazabası 63-70 matrası.
2: Ooo. Şuna bağlı.
1: 65-70 kişi ya.
2: Doğru bağlı mısın siz mi 65 dediniz mi? He.
3: Şimdi o an için de Audi Eyba dedi maşının mazabası 70-75 matrası.
1: 190 bin kadar alamış ki maşının 24'ten ki Model Y'ni.
3: 2024 yılında Tesla Model Y'de maşından baza basıp basa 1.76'den 1.80 bin kat kaldı.
1: 90 bin adam 75'ten 80 kişi oldu. 1.75'den 1.80 bin kat. Cevap lan.
4: Bu şica yaraytlı doğru bağlısına 30 bin bağlan bilgen o Eyba'nı.
1: Eyba'nı 30 bin kat. 2013'den Eyba'nı 30 bin kat. Kızızlık mı siz? Eyba o.
4: Bu şica 65 bin hemen. Bunda bir 30 bin bağlamı dakikada atılıyor.
1: Ha yok
2: bu. Bu bugün anca cık yakmaydığın gün olsun mu değil mi he Cevdan Bey?
1: Şu cık yakmaydığım o bugün hata dışından gün olsun kendiniz. Bayan mı bir muç kalayım falan.
2: Bayan neyim dedi? Neyim hem
1: neyim? Taksinin kendi mamalı dedi.
2: He taksinin kendi el geçme Allah mamalı dedi restora.
1: Tepem de asıl tepi dağın kuyumlu var mıyım da. Otunun kendi götmeye dediğin bir geple var o mu da tepkek bir nemelini kalın ya mı da kendi get tepkek.
2: Hoş kalak kıyışma üstü doğu dedi gancı.
1: Şükümün 14'teki Eylül'den bir sıvak geçkili beşlik.
2: Eylül, Eyba.
1: 200 manım ya popta.
2: Dasa bunu mu evet koyayla yakın ustam bir bağla pesin. Siz bağla pek ne uçurcan?
1: Eylül'ü mü?
2: Ha şikimin 14 neki Eylül'ünü bağla pek ne?
1: Şikimin 14
2: neki. Eyba'nın 65 man bağla antanız doğru çıkan.
1: 50 man atrapı da bulam ki.
2: 50 man 40 manla bulam ki.
1: 40 man baydı o. 14 man Eylül'ü ki o şikiri beşli.
2: Şikimin 14 nün.
1: Ha şu.
2: Kanı dursun canıstan bir bağla pesin cümü. Ceylan Bey gayak bu gayak da bir gayak. Gayak mı andı gençler gayak bu
1: işte. Allah bakılık anı kızı.
4: Bu işi gayak gayak bu taksi kilat yol özgürse göç ama olmaydı o kadar hafta kadar yere. Andı kadar pürsüz tokta pürsüz mü andı o işte bilir. Üçüncü de onu gelip uğraşmaz. Ha boş en konusu maşinli telgende ama kündülük bulunu bir kanı bir kanı atıp veriyorum gel. Şuna çıkılıp eynim de sen bula. Şimdi istedik.
1: Ya çüyen doğak açtak bulduğunu bildi doğak hem de bu mamanla etsiniz mi bombaydı hem de. Mamamız çıkıp.
2: Ha avaylap mansun avaylap mansun Cevlan Bay'dan diginden bu asas yok emez. O gap mu hata emez hem de. Şimdi ağırgan diken mangan çağdı sel avaylap dikkat kıyıp aralık saklayıp mangan yakışıcı mı?
1: Tutan tutan bayım siz.

0: 30 bin kırbağı alan başına.
1: Şimdi o tatlı ki orada el altı ya. Şükür ben size şükür mü onu aldıktan başından bazar basıp bas 50 bin 55 mi atıyorum.
2: 40 bin dedim ben değil.
0: Şu, ben 50 bin dedim sen yak onda demin doğrusu değilsiz onu bilmem mi?
2: Sen deyme, sen deyme, sen kana özem okşayma.
0: Ravan taksi yapacağım.
3: Bir riyasette yol kavrayı ötün keserlerde Turhan'sın 6 yılla Ravan kene.
0: Özmü keserlikler Doktor Hans'ın aldık yollar avan makul. Ma o 2000 biz yüz bir atlab evet bireyle bayam kuravi 4 2018 niki iken R ve 4 yani maşına normal park izledi.
2: Мао вени фуу деп исим койганлыгыбыз мында бир иш күчүрүп учурапты. Азыр эмне башка достор бир ибрет бас болсун үчүн бир жеткизип койсоңлар деп. Азыр жүз берген шикен бу. Бадавен, Шаншу, Яюэн кырдыган жол ыгыз төрт көч ыгызда машин кырдыган ыгызга таклын ялы көчүгө бир такси жолун итип токтоп элеп алдыга эй деп токтоң бун деп ян эвет. Машинаны димем сен десең мушияда токтум мен кандай кылсам мен адам алмам мушияда деп биз менен дийишти. Мен башкалардын машинасын качырмам деп тас калдым машинаны сокуп сагылы. У аял киши тыллап кетти таксини. У аял киши му такси шопурун тыллап кетти. Мага кекимди. Мушундай сапасыз такси шопурлору буламды шин 80008 деп. Şunda bir haplap demdi uçurdu bu. Kendi 3-4 gittim evet evet diye hazır bizi. Çünkü okunla, müşün yetküzünle. Müşün daha sapasızlık kısı bulamdı. He de.
0: A taksi numarını mı yazıyorsunuz bu? He biz bir inkaz kılaylı şu bu içi he. Aşı an doğru usulken.
2: Şu.
0: Biz bir inkaz kılaylı. Hadi oyun bir ödetçi başına bakayım ama başını bağlarsın he. Şikimin 16'ninki Tidaken. Bunu bir bağlı biten. Andın 2015'ninki Şenday. AX25'ten bir sıvakken. Bunu bir bağlı versin.
3: Şükümün 16'nın ticaretten 25'te 30 bin lira etrafı.
0: 25'ten 30 bin lira.
3: Şükümün 18'den rahatsız normal takizatçı maşından bazar bazı pas 55-60 bin lira etrafı.
0: 55-62
3: 2015'den sende 25 kırpasa 25'de 30 bin kadar.

0: Ama bu Ligran Abdullah'ın olağa kılıç numarını yine bir yolla pegen basanla adım.
1: 13-5-9-75-75. Aç telefon kılın. Yo sen vücudu ha?
0: 13-5-9-75-75.
1: Akır 75-75 asan o.
0: Anne 2012'ninki büyük.
1: 22?
0: Ceylba. 2022'nin ha?
1: Ha Ceylba ki.
0: Birisi bak ki aşını bir bağla pegen basanla adım. Evet koyduk dursun Can Usta. Ben vakit yiğitem o ha? Vaktimiz naaydı mı az kaldı hem de Tursun Can Usta maşını bir bağlı ve sen andın başka ağınlık uçularımız telefon uruş şekli arkalık ha
1: 130 neçim bin köyler kelam mı maşını?
0: Mesela sorsanız bulam iki.
1: 22 nam Ceylba orlaş benim gibi Ceylba ki. Ama
0: siz Ceylba'nı kıl bağlı alayız bence.
1: 2019 ayının ki şende yöğdondan birisi var ki maylık ha Mahmut Can'ın ki bunu yollap vereyim de.
0: Yollap koyayla hem de. Ay bağlı diyeceğim abi Ceylba'nı. Şimdi onlar minhua koçsa koşuyorlar maşallah köpken ciddi dikkat kan normal gaz bir atıda uçuratı maşallah yok kendiydi cuma ama gango balığına uçuyor ya. Ama şimdi yöde onu bir bağla pesans öptük ya şimdi 19'un
2: ilk. Şimdi 19'un şimdi yöde onu öptü maşallah baza bazı fark 30 bin katı.
1: 30 bin katı rapatı bulduk ya baza bazı makul.
0: Daha sen de.
1: Nurna ağızı uçurak anlık değil.
2: 2016 yılının ahranlık halkı eş toplu meçhul kala.
1: 16'ninki 19.
2: Bir bağlar pegen basanla.
1: 2016'ninki dedi ya. 2016'ninki 19 Neçpil etrafı buldu.
0: Evet tok hem de. Evet koyduk Tursun Can Usta ama 2016'nın 19 ahren. Aşı bir bağlanıp gitken bulsa hem de.
1: Ben hoş olgan bulattık.
0: Şundak bular iyi dok hem de. Vakit yetem de yetmem de.
2: 2019'dan şimdi yorulun yoktu. Macunan bazar bası fark 30 bin katı.
1: Makul. Kaldı anlaşılırımız bombası bir vas telefon kutu sorusun ki oracan. He?
0: Azırak sakla bu kayılı.
1: He. Bağlı de.
0: He bağlı de anlayla.
2: Şimdi 16'ye hafı 9 ortası 45'e 50 gün katıldı.
1: 45'e 50 gün katıldı. Oldu. Kaldı anlaşılırımızda telefonu kutu 138. 4 tane 9
0: 01 42
1: 138 4 tane 9 01 42 Kadirlik Anursa programımızda ahırlaştırmamız programı Riyas Açılır'ın Roşengül Basit'le
0: Öşürcan Kızır
1: Nöbetçi Muharrer Fatih Gül Mehmet
0: Hayır hoş dostlar.

0: kandak bilirsiz?
1: Olgaç 174 yollarımız ravan.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Adırık radyo aldık ki anlık uçula ekran aldık ki tordaşla çüşlüğünle hayırlık olsun. Yeni bir ay hoş keyfiyat ve ümit varlık ilkide başlansın. Çüşlük yolunuzda biz Zemra programımız arkada hoşal keyfiyatı erişkeysle. Programımızı yaktırıp anlaş bilen birge yaktırıp köygeysle. Kızgılık bilen katlaşkaysle. Ben programımda yasaydısı Adılcan.
1: Sevimli radyo anlayıcı dostlar, çüşlüğünle hayırlık olsun. Yaxşı keyfiyat her vakit silahı yer olsun. Yeni yol uçurları cüşkün keyfiyat, yıkımlık nakşı küylerimizde özenlerine hemra kılıp, könlük keyfiyatta bir hatar yol yürgeysiyle. Riyasetçi dostlar, Kunduz Aytur dedin, silahı salam.

0: Arkadaşlarını hem malanı programımız katnışık teklif kılıp etsek Jallık uçurlarını bir programımızı katnışam sile
1: Haa, kandarak tuduğunla anıqçı dostla Yakıştırınla elbette Demilişle, bayramla köngüllük öttüm Amin, bugünkü bayramlağın mübarek olsun Değilmiz şimdi yan yanmayımız bugün bayramını Haa, amin biz tam ötküzeyli biz Mengü şu balılık kalıp tuturaylı deyimiz Amin, muşu cariyanda dostlarımız elbette yol uçurları verisile Katnaş kay soruyduğun sual mesele bu soruysile Köngüllük Muşu bayram mezgilide, demiliş mezgilide, yığılıp kalan köngüllük paranlarınla bayağı kaçan, bizi deyişini kalaydıgan, deyişki aldırak git bağlan gep sözlerinle bağdı.
0: Doğru.
1: Ya, kulak sizlerden, onda kursa.
0: Başlayıp gettik mi?
1: Başlayıp gettik, Şinjan 1074.

0: He, dostlar, dostlarımızın uçurularını yollaşını başlayıp gitip de aziz yanlar.
1: Çılak, aziz anlıqıçılar, süyümlük anlıqıçılar, seyğınğan, seyğındırğan süyümlük tınşı uçılar. Hani birinci olup be, bana Adılcan Bılık Kunduz ay geldi, akıllık Adılcan geldi de, deydim bana. Bilibapta, bilibapta, bilibapta. Şikinci aylanma, şundara bandaydı bana, Eslime rahmet.
0: Şunda o kara baksak Çangçın oturuyor koşlinye de ravan dedi ildan edi baba.
1: Uygur Tiba Bey doktor kansına aldı yolla şunçilik mi ravan dedi şu sakın uçuruyor.
0: Amrak salam yollaptı, Eslime salam yollaptı, şükkinci aylar mı yolla ravan dedi.
1: Buyurun olan o ahir günün mübarek olsun hem. Vay biz hoşal ötken her bir gün bayram. Lekin bugün hoş bayram da bugün balla bayramını ötküzümüz koyam demeyle.
0: Balla, ballarınlarının bayramı mübarek olsun cuma dostlar.
1: Adılcan bayırmayı mı tebrikler koyun ha?
0: Bayırmanız mübarek olsun.
1: Rahmet.
0: Bayağı programını şu bang bang tanıdı iş kitabı yapıyorum.
1: Yine uçurladın ha? Avazı uçurladın miyet güzeli kaplan.
2: Adılcan yaşına tanıdı yaşına.
1: Yaşına. Buldu.
0: Buldu rahmet. Uçurla kara baksak artta alışırım bana. Vay keller kıtım yok. Daha pence yedik hangi mineli bilen deydi o. Öyle bula yine.
1: Loben, yuvaş loben kacım o.
0: Bağım kalı olsun yine dağla ile oldu bence. Şu bana adı ben bir tane gel.
1: Şemmanla, maşına digen benim evam attı ana. Kunduz demcik yavaldı o. Dep benim evam attı.
0: Dana Adukat Nur Mehmetcan deydi o. Yolu uçuruyor dostluk canım bile şimali yolu, şinkva şimali yolu, demokratiye yolu, koç liniyedir, avan köööön dedi.
1: Yeni buludu o.
0: Adukat Nur Mehmetcan siz Adukat tıkmayı taksiye aydattam siz bu kapıtı yolunu çökülep.
1: Üstek bir kabız da.
0: Şundayım ben.
1: Çançın oturuyor olur şunda ravan. Şundayım yokunuz mu hemen. Şunçilik ilde akıyaydıydı. İlden anında dizi. Bektem aldı he bu bala. Ama bektem aldı.
0: Şükür gün dem aldı. Şükür işildik kayna.
1: Yak bektem aldı.
0: Konduz edem bana. Dem ağam.
1: Abdikerem ne olsun?
3: Yolun turu aşmalı dost yolur. Bayın kulun yolur. Kandaşı gırbi yolur. Yolur ravan.
1: Rahmet buldu.
0: Atın umraylık mozuyunu aldı. Kandadı o. Ravan da o.
1: Uçar doğru taksideydi, Beijing Cenubi yolu koşuluyordu, Ravan ki, bak uykum kep kette ama likin deydi.
0: Yaz taksi kaçtınız, şükkünün selin ha, yüzünüzle yüzünüz, çan, çan.
1: Siz tola koyayım sizge.
0: Baş, vuslu koyduğum olsanız. Aşık uykunuz içilip, chest deyle okutsuz. Yavamız ayağınızdan çırağını oylağın.
1: Onda kısa.
0: Ayağınızdan gepleri var mı bırak? Aşık oylusunuz mu uykunuz içildi? Yavamız deyikallarınızdan oylağıp koyalım.
1: Dönü gün bir şüphin köyettim ne kmışında? Pekat uykum kemiyatıdı. Ve uykum kildim da bir amallarını kısağın buldu da ayalık deyipten yaşkı çoğunla kevulu. Edeb şuna olan çoğunlağa töleydiğen, birdiğen mançilik pul ba. Ete mandan mandan mandan kısak da bütün çıkımdan gibi de. Angıç korek dedi, puklaplı buludu.
0: Yişeyen taraf ki iş bir cagili verip muş yolla bilen kegen.

0: Sırtın ağırlıklı olmayı da ağırlıcı o. Dedi Nur Mehmet Cadı
1: kadın. Mana mında iken.
0: Şundayım. Pulunu çıktı bir de kayın kesip tutsu var.
1: Ben daha şu 66. otur mektep. 66. otur mektep etrafları pek ravanken he.
0: Eslime deydi aaa. Adılca işleken zopun ağzını körüyormuş. Yaşar canlı daha pence kanda taksi uyduğun hizmetki uğurlaştırı yutup kayıtıp çıkan ki. Desem tatlı kepileli yenip çıktınız. Yeni bunu da.
1: Biz maçta tasavvur kılgan tok. Aparatçı aparat. Aparatçı. Söylet tatkan balını kaç uyduğun kopu yaptı.
0: Olcu künestin narat kıçı boğa yollar aman. Кеп саят кеп китаңла саят кып китаңла
1: яхшы кеп болды
0: имамжан жолыңчы ба
1: яхшы кеп болды
0: эсе кандай алып кеттем да татып эветтиң мына пайзе ял болсы кандарак ям деп эсе сиз таклиф кылып аткан ям эсе да
1: Савини каршы алмыз Сави байрамыңыз яхшы өткүзүң а Сави бүгүн ма жувен тараплар шунда авато кетеде акча жүтүп кетмең жума Сави
0: Diyarti beketini yeni Güycov yolu kesişken kızıl çırakta mı şu altta yolu Güycov yolu piyadla Kette karap koymaydı o muş ehvalın inkes kısa. Nimneyen gepto bu aynı oce.
1: Bap karan zamsız. Avazını anlap uykam içilip gitti. Deydi o yakşı öpte. Emde aşı şun da canlı kuşur bir ürüt sizde. Niyaz efendim he. Kuşat evesi de radyo dolkunu kançı giten şeyimiz telefonda anlaş kolaysız bup kaldı. Deydi baktım diye anlığı için. Kuşada Asasen Tor Radyosu'nu anlattıdık da hemen kucağıdık dostumuz.
0: Boyluğunu lazı diyesin, yap boydan lan yaşayacağım bilen de. Cukhanlı körüp silen de. Yürek bir kılının mücvet tanlı mı ya be?
1: Kanda kılaki deplı köyduk da, ahir kanda tölü gidek, kanda pulun tölü hem tölmez mi depla?
0: Siz bunda ölüm kanda kanda?
1: Ben aşına ölüm. Ben çokum öz kayıp kılıp ya işleydi ya şu yaşarına ya, kop koydu da boyluğun.
0: Hoşunda sayını uçurların şunda uyanlıydı mı da o karşısak dağınlık dönle araban kendin.
1: Oldu rahmet. Yine uçurladın Yusuf Can'a avazı uçurayım.
2: Adil Can Kaskarlı yıl kavri. Koçize yolları koç ministre var. Benim masinamdan sonuna baktı. Üç küçük sen Adil Can Bürkür. Bunu masinada besip kaldığına ayrı bir sistemi bulandı o.
0: Hem talep bu içi basıp besip apırıp kılmaz. Yolda katlasak uçuraplı kalsa hani aparatla hazır. Peki onu arıp tatıdık aparatla olup gitti.
1: Doğru.
0: Aparat uçup kalsanız naval katlasak uçurap kalka ahval astırdı siz yine. Şunu bir şekilde güzelce yerimanı koydu.
1: Talep sana mağlıkın. Şükriyazat yakşı mı? Sizlerinin balla bayramınla mübarek olsun. Adılcan, kile, kittim, mini, ili bilin, dağpancıge, lazıcıge deydi. Cuma Ertan Elşir.
0: Madem yok. Olcu künestin narakçı yolları var. Dep yezil verdiniz Mahmutcu, İmamcan.
1: Radyo anlamadı akçın. Yakşı mı fıkılırım? Golcu Çolpan Sarayı'nın aldı yolda şun da ravan deydi ha Abdurrahman son kuşakımız. Ben fıkılırım degen kildan biz bugün bayram ötküzüşki şartımız toşuduk Adılcan.
0: Fervin kucağıdımış 98'de 3 çıkıp otam da radyoda. Kucağıda Cuba diyen sen giden şeyimizde biz kuşuz 98'de 3 ke.
1: Kucağıda. Hani bayan bir şey sorgan anlık uçumuz 98'de 3 ke toğırla pekin ha. Bunun da talihsin aşkı buldu.
0: Rasmu sonra elverdim ha kız balı vay bu.
1: Biz diyen bayan ras ras işinin de hem de çiçimizin yulup kulumuzu kapı belgül olmaydı.
0: Söygünün rasmu dakikının rasmu rasmu olu depip.
1: Ras. Baş,
0: iş yok mu ki ma kız balının?
1: Ras. Seyğın gınımız ras, söygen ras, köygen ras hemen es ras.
0: Şimdi sıkıp edemem.
3: Aşık bulup köygenin
0: Ya, ya.
1: Yağan da
0: tamam. Yağan, yağan. Başında o senin uçurların yanılı yetip şunda okarsak. Galibiyet yolu damasılla biraz köp dedi.
1: Baktım sen de anlıkçı anladınız mı sizge evet koyduk. 98'de 3 ki tanış yapıyken. Ha? Sınav yapıyken. Onun da başka kucağı tutup anlamadıkan dostlar cevap bir ve sanılan bu dostlukan da anlamadısılan. Yine uçurladın. Ha, deydi Fervin. Diğer anlık uçumuz. Kucağa oturup anlığa ödüptü. İmamcan.
2: Olcu Güneş'ten. Nara

0: Qurban, kilit sayası kilişin keçinlerini bizim
1: Makul,
0: karşılığına
1: anladım. Kasemli devletine
2: aldım.
1: adılcan, İmamcan.
2: Resmi aldım İmamcan. Hettinizin mi anladık, okuduk, avazınızın mı anladık. Burada bir ne var tatıp evetten bir bağdaki ya mı ya bir de bir karab. Bir kanda ya kaçıp ya gidek ya mı? Tabi körüp akıldısı bu siz deli vedanız bir gap mı fuducu dek İmamcan.
1: Kane, kaplan. Buldu rahmet. Onda kosa aşı laplı esimam da akız olni sorar ve ekçe de kaplan. Yürek teydi ya kaplan ne? Ne kondetleriniz kuzulup kaldı ekçen.
2: Bayramda ne canlı toy kılıp, ne canlı acırışıp, ne canlı kilişip, ne canlı tepiştanlı depiyorsun.
1: Asasen yakışış ba, ayrılış asasen, yok. Ayrılış kovunmaydı.
2: Toy dökün. Bana kilişiş, tipşiş, fıçırışiş. Şunda güzel köngüllük buldu dep oylayımız.
1: Muhabbetten azar yiyenle çıkanlığa tertibini bozmayı birden birden çıkanlığa ildan en adadısı.
2: Çok gözeynek Kunduzay. Adılcan bugün balla bayram olan mübarek olsun
1: deydi. Rahmet, rahmet.
2: Daimcan. Daimcan mı ismini? Daim.
1: Daim. Daim, her daim. Gümüda 93-8 deydi. Gümüdüm 93-8.
2: Çıkmadı da.
1: Kuşçadım 93-8.
2: Belen bulaptı. Kaşkaydın uçur besem. Koğun beketini aldığın halık bakçısı yolları avandaydı. Üççaklık kırakeş. Kıbaldan uçur yollaptı. Ben mi körüp yüreklerini birip koydum. Ha,
1: yakşı.
2: Gerçi toku yemesem mi? Bayram mübarek de peşikti. Rahmet.
1: Bu nem lazıcının nem tokunun gibi ki dekamalı dostlar. Adılcan bir zopin evet bu. Körpikinle.
2: Benim üzerimden doyuyorsun da. Üzerimden doyuyorsun da bir zopi işlep çıkarıp koysam şunu körüp şunu devam edip ballandı. Köyünlü olsa Adılcan 1074
1: sağ olsun. Bana şaşırsın yiyen şıkkın dağlayan bu kaldı. Sen bir bakan şeydi yakında.
2: Hey kö ya iyi deydi. Sağan çışın rasmı demekçe.
1: Ayka ya iyi kızıydı aşkım. Kulcuğu yerip geldi mi? Kulcuğu da uzun bilim aşırdı mı bu bala? İmamcan evet tuttu. Ahır imana. Ahır ki onunuz gerek bir video evet tuttu. Özünüz bir gözünüzle içip görün hem de.
2: İmamcan mı?
1: İmamcan evet tuttu. Çoğulun çiba. Sayatke, tağlağa, camukkani köygül çıkkalı kaytıp kip buldunlar mı? Kanda oldu dedi alımcan. Bunu ile seher bulbul adımızın sorayımız.
2: Muşuma hem de, dedektik ki korun tatıp evet ben muşuma hem de. Bunda bir kenketke yayla, karlık, dala. Da karlık çokkulağının aslı da yap yeşil yaylak. At ulakla
1: otlap
2: jügen. Bunda güzel bir menzirini evet hem de şahtıki korunu tatıp bir şekil al dep.
1: Ma bir tüp tarakı bağılınmaydı.
2: Aşağıya gidiyor biz açık korunu yap gelimizden ha muşuya gelip imamcan. Siz mi? Nay taş. Dayın yok bir.
1: Bol ümidiniz üzdünüz mü hem de?
2: Üşeğim baram demdim. o adıl dağsa var o. Şunun aldı yolu arabandaydı.
1: Ben optan. Kaşka medeniyet yolu çoğu oturup şununla uçuk. Çuşku müzikalı başlayak ettin la aşkınla. Bol deydi. Ayka. Hmm. Ayka lüya ba digen dostumuz.
2: Kumul uçur deydi. Yakşım sizler komuldu digen tonunu pullanıştıp, nan digen kuppanıştıp, yekip ayağılmış kimiz digen, hemi digen, aşı. Jüreyli biz diken nakşını anlap oturup jukur batım ees deydi.
1: Baptı ayrıldık diken nakşı, azap diken nakşı düşmesli boldı.
2: Şükkanlı birbirinle karap hemi jukur şıptan. Birge soktu jürek, küştü hemi diken tok tok tok tok tok çek şulan çek.
1: Uras mı dep dese? Her kanda oğul balcı ve rastap cevap yordu Adılcan. Her kız yağan bulsun mu? Rast yakmaydı oğa baldı digen. Biz rastap cevap yordu.
2: Sögü bilen ten küyüştük de tonuğun onu çekir. Gup bırını yakıyor. Manda anlaydıgan ballı bağcım. Tonuğun onu çekir durup.
1: Kaşka şarkı yolları şun daravan kendiydi. Ha? Rahmet. Cevlan.
3: Vallahi oynadığa yavaşa dumbayan go aşıyor. Akbar Bafı'yla açıkan aşağı verin ama dumbayan bir şakası. Aşağı peşke. Sucusu su ba. Karagaycısı karagay var. Yeşil çilek. Sağlık der mi lan?
1: He de hep durdu.
2: Bilen çıkıp kırıp sulayan.

0: şeyde.
1: Akbar gonkuyken boza kıket mi gensle? Çıkmış et radyoda
0: Müziği
1: anlat gelgendi
0: kırpın.
1: kimle?
0: Ha.
1: 130 koyluk göçünü 100 koy kuralı depe şeyde. Anda yaparsam malcı mı? Bir atağının içi göçünü suyup akırmak mı tez? Şah içinin sevgi köklerden çıkmak mı tez?
0: 100 koyu verin la desin Elgu Arıcan. At... Nezir yüzüp koyup çiketmesin la.
1: Çiketmesin daha mında iş vatı ha. Bu da okey gençak depe.
0: Sizlerini cüvüyen tarafı geçin ki onumdun teklif kılmaya değdi Sevi.
1: Müş kılmız üyedi bir kade.
0: O çöple bakı abaysız digen. Muzi'nin aldığı ravan, Nençan yolu ravan, Karmay garbi yolları şunda ravan dedi Şirali. Bugün yakışı iş bağlı. Siz artıkçılığa aralaşmadın mı abla?
1: Biz o hat üstü kattaylaktı. Tunun sakaş anla hatimez mi? Hmm. Komulduk aşı tunu belki bizden tunu oluşu mümkün değildi Adılcan. Komulduk tunu bizden tunu oluşu mümkün. Senin tunu ile bir komulgu verip komulduk dostlarım bir şükesek tunu salalaydı. Da uylap kanmanla. Koldan tunu selişkildi abalı ne?
0: Ayıp ulan.
2: Adıcan kanavalar yakışı mı?
1: Kanavalar
2: mı?
1: Yakışı yakışı.
2: Mahfeste Cenkanlı koşulmuştur bu.
1: Rahmet.
0: Oldu rahmet. Hınan şarkı yolları şunda ravandaydı. Uşar dur taksi Niyaz. Daimcam körüp de uşupinizde. Bopta. Eka yayı.
2: Şimdi bakarsak Cuma'nın aldığı adı koşulmuş ravan geldi mi? Ede. Adıcan.
1: Hoş hoş. Bele. Uzunuz bele mi?
0: Babal yetkincik bir evet gençeray. Şun kepiyat yakışamaslam de.
1: Kattaylak'nın şortunuz şor tuz tunu oları. Şincan'ın hem yeri var değil mi? Deydi Adılcan Buak.
0: Yakışı.
1: Ay şimdi fışırlarını şimdi uyuyakalıydı. Bunda bakarsak.
0: Hem de aş bir tıpta rakın çöğüle hep evet iyi vurdu hem de imamcan. Kaplan on şirin.
2: Adıca kamzaman lan hoş anlar kuzurlar lan hoş yaşarlar ama kim?
0: Siz için neyimiz zarlık mı şu?
1: Örük zarlıktı. Oğrun da atıp evet kendi ki. Örüklük bak o şeydi. He bu imamca rahmet. Evet.
0: Bakandık bulduk.
1: Pişkandı barlamdı bu oğru yıkılım ama ye. Bakandık. Rahmet sizge.

0: Жырладын Нанчаң үйлүшүндө Раван дейди, рахмат. Фарух белән бала.
1: İntihamı da öttünüz mü? Gönüye intihamı diyen, beşiniz sağa çap jürü atamsız, uyumuzun zolu kılanmay.
0: Adılcan, ötüşü kıran. Oy, keçi hiç kılınmay, dep buludu bizge. Yudarını aldığı kilip, ay saklaydı Akcan.
1: Uyunu zolu kılınmay.
0: Ya onu mu kıpıla mı diyeyim?
1: Kargan da ütem yok şöyle. Ütelgen bozsa, ay uyunu zolu kılınmay.
0: Kılınmay da.
1: Kana yol Ravan kebolla ya, Nanchang yolu karmay garbi yolu Ravan dedi şireli bana ya.
0: Bayram bek oyunu vettanlı mı dostlar? Okula atkan dek durusla, tık yolu çıkkan dek durmayısla ha. Ama taksici dostlar mı yedir bisik koyamam bek?
1: Hazır mavo, Hualingli cao cao din, Hebe yolu yıgıca. Maşallah intayın köpke, Musa yolu da dostlar cuma. Cenüpten şimalgı manganda. Hani kendin Sojo şarkı yolu azarak dostlar şu hake. Hangzhou şarkı yolu azarak dostlar şu hake. Kitipak yolu biraz maşın köpke. Müşü Tozcan, şkil trapten Tozcan'a manganda. Azırak, üçre turşa balva Tozcan'ın üç kez la asas çatı yine Ravanke.
0: Oldu, rahmet. Feruk.
2: Yüz dolbetten, tam da ötemedim de, tam yani ötemedim de.
0: Ötemedim de.
2: Bu da acil ötemem de, şu teşhisem.
0: Mandak yeri bak edin.
2: Kuvarlık etkendim, taklan verip, kop etkendim,
1: neyizken. Ötemegen ki, jüriyiz siste aşağıda.
2: Ot, diyesin şeyler.
1: Nerede kabap ba, nerede bir şey okuyor, kaçan bir cüt kovasam buraya saldım çıkmayayım akıla da. Tam dütten bir gen kaç tavladı.
0: Kaşkar garibi yolları şunda Ravan'daydı, Mekra'yı kız karşı alımız. Eka yayı.
2: Ba yöldüğüne mi koştunuz Ravan kezim abi? Yumur sözlerim o kaldım abi, oldu
0: ya. Ya ya sözlem. Sözlem, uy. Ben dedim bu sizi top ötküzpedim. Sizden birden alımız hem daha yumur ne?
1: Kaşkar'ın aydaydı, Huancan Kızılcırak'ta maşın köp, 9 ak bir kettin, su üstü seyirtisi manganda, yolun üstte yolları

0: Ravan deydi ay.
1: Əgər simlik alıqıcı qorfu yolu şunda ravan deydi, rəhmət. Yandaş orunda kiçik balanı tutup oltursa qandaq buludu taksi ya ki aylı maşinsi digəndə deydi. Bulmaydı. Tələb keyin orunda oturuş, aylı maşinsi olsa balla orunda qısəpləş. Taksi maşinsi olsa keyin orunda...
0: Şoförlə ultaq uzmanlaşma. Bir şop qalsa özü sizə məsuliyyətçilik kilidə, kəyində ultaq uzman. Balını tutub alır oturuş qoymaydı. Alda da çinin ba. Bir ay adı yüz verib bir tağı tekes gumbanı da partlap çıxsa, yalqaltısı balını izib itib qalıdı. Mən osuna.
1: Sizlərin rədd qılış hüququnla əskərtiş məcburiyyətinizlə ba. Oturuş qoymaydı deyib çü.
0: 6-cı ayın 1-ci gün saat 12:20-də Bortla oblastlıq meteorologiya stansiyası sarı rənglik çaxmaq güldürməmdə ağahlandırıcı siqnal çıxırıbdı. Hə, diqqət qılaylı bu gün gündüzdən keçigəcə.
2: Dodo, pəsin soğuqluq çayını azraq içəycü.
3: Toğnatqudun əmdaldım, səl toğuzub içkinə.
2: Dodo, əmdiksən bulamdı.
3: Vay tək soğuq.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
3: Pallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan rastisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki kavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan rastisirki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğunbasarı öycai çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Putunun eğzini assanızla mukapatlık pahaliyatı katnışı alaysız. Biraz lidin keltürülgen ruhalığına koşturan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
6: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızda biz Emrah programımızı.

0: Ben tapşırıp aldık. Rahmet Abdullah'ın çölüde. Onun din kiyin. Bayramınlar mübarek olsun da bak ha degen dostumuz. Rahmet. Gülmire.
1: Adıcan kumuda kanaka salamlar yaxşımı aldık.
0: Yaxşımsız.
1: Hərlik olsun yolu sürüp əsən. Suyden beylu koşuyum sıralan.
0: Oldu. Rahmet.
2: Rahmet.
0: İyi bir iş kıldığı adam şu davran samaydı. Şu davran sep ketken karaganda bir ütelmepti. Alımcan. Bunun cevabı kep oldu. Lekin pariziniz doğru çıktı ya. Ürümçköy'den yukarı süratli taş yol, Çoğding tarafı karap mangal liniyada katnaş köpemez. Karış taraf mu, şundak ravan, maşallah köp, lekin bek tosuluş yok deydi. Rahmet. Garfu yolları şunda ravan deydi. Ayarın uçuru rahmet. Mehmetcan tur taksi.
3: Gözü abi de o, kundayı kandak alın yaşıma yol sevre.
0: Belen.
3: Maşa hoşumur kusun ya, ravan kendime.
0: Oldu.
2: Oldu, rahmet.
0: Köptün köp, rahmet. Kine, yani devamlı kuşçularını yıngılap. Şunda karam tok. Bunda yıngılap, bunda karam.
2: Bunda yıngılap, şunda karsa.
0: Karı da karsa, ravan taksi.
3: Tükçet yol sevre, maşintun. Zongi yollar ravan kendime.
0: Oldu. Rahmet. Zühre Hanım'ı karşılayalımız ha. Zühre Hanım gülle evet dedi. Cim cid ya A ya B ya C demeydi de. Bazen 14 yaşı toşmağın ballarını hatta yesildeki ballarını maşının aldı da yardım şoför orunda otta kızı oladı. Şunu olayım. Belgilimige biz belgilimige naiti anlık raya kılıp arkada oturursak bu balıla başkalarının hata işlerini görüp başkalar oturdu ki ben nemişka oltarsam bulmaydı deyip köngülü bir kıl oylap kılışım mümkün. Şu an 14 yaşı toşmağın ballarını aldı oturguzmanla deyip. Ay kalıyor ya ba. Balak desek balla anlaydı. Hazır balla şunda yakışık hep anlaydı. Düşündüdü ulağı için. Düşündürsek çö. Hıbi donlu şunda ravan daydı Mekrayın'ın kızının uçuru. Arşan şarkı yollarım şunda ravan daydı Şir Ali'nin uçuru. İki küçük balla, iki çoğun adam, tört adam kendi oltursu bulamdı deydi. Onundan bir çoğun adam aldı da, yani bir çoğun adam iki küçük balını da koğdap muhafizat kıptırıp kendi otası buludu o. Şimdi zorlap kendi oturmasıyla. Eğer pek küçük kucaktaki balı olsa, ötken bir katına sakçımız dedi. Kucak kutta kuzganı asas da alay da ekvalladı buludu deyip. Yani uçurla karayla. Kaplan.
3: Kanıza ma şıkhızda asada karbıçın körüp karak banga yolunu sıravan kim?
0: Şıkhızda asada buldum. Kaşkar Semen yolları koşuluya da şunda ravan deydu. Tanha yürek degen dostumuz. Longchan kutsu koşuluya da ravan. Bulak pişi kutçularımı şunda ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Yani uçurladın. Hıbi dunlu şunda ravan deydu. Gül degen anlık uçumuz. Bakarın.
2: Yine ne mevcut da?
4: Kızlama işkinden aldı da karan atılcan. Üzümle bana, bana üzümleni, üzüm.
0: Karıcıcam ki.
4: Bana işkinden aldı da avazlarınla deyken sayıda caranlık çıkardı dedim bana.
2: Bu ne adamdı bu?
4: Olcular da bana Müslüman.
2: He, olcan.
4: Onlayımız işkinden aldı da. Preziyat etti. Kilanlar olacak hesanlar. Doğum elinden kötüleri dedim ama.
0: Doğum elini aldıkken.
2: Dugan köngüllük ya bana.
0: Mamda yol boyuken ha.
2: Olcu da üzüm tek tükmep de.
0: Ama bir şu bir şey direk yağmış bilen neyim bilen ne şu otu bilen.
2: Hele bu başkanı mı doğap kan marajını kanı mı bu?
0: Beşi bak ya koyup bakayım ha.
2: Koyup bakayım.
4: Yaşı mı çok çekirem bana bizim tervazdan aldık da bana avazların ocağınlık için da pes çıkarttı çıma bana. Kampaymak.
0: Doğapkan
2: mı şundan mı yuvatıdı bana? Doğapkan ki. Ne doğapkan ki bana? Ha, dong meldi ki doğapkan ha. Kelonla mimarlı kelonla

0: оттасуун эгер отуруш зөрүр болуп калса, бейхатерлик тасмасына өлчөмдүк такап, хатта бейхатерлик тасмасынымы мушу биздинки мушу боюмузга карап таң шигили булуду. Мушу янда нургун адамдар мушу бейхатерлик тасмасынып таң шашны таң шигили булуудугун билмейт экен. Уну ашы игиз юкур төбөн кылып таң шигили булуду. Балланы балла орундукка кысаптап кейинде отургузайлы. Эгер орундукту кымсаңлар, өзөңлар эп оттасаңларму чукум балны янга найт бейхатер алатта, бейхатерлик тасмасын таккан алатта оттагузайлы досторумуз. Мушу нуктага бир амал кылсак.
1: Mana ma dostumuz mu başlasın tatip
0: evet. Evet, tona.
1: Enek bay yerini da çöysanla
0: aynı. Şemsanla hazırın özdü şu
1: Çingo da yüzüklük. Da basa uğan mana ballarını aldı da otuz bommaydı. Aldı da çinin ba qoqdaydıqan. Artın zoyı quyuş bommaydı. Bommusa ma ülüş nisbetine ait iğir ve yarılış nisbetine ait iğir dep eskertiş. Ba tatip evet. 10-cu bala. Dikkat kılaylı dostlar. Cuma da kımmal sel kalmaylı. Keyin dolu tuğuzu bir hater. Mesela ma keyin enektin körüp mansanlı buludu. Bat bat ma da toktuğanda karap mansanlı bir hater buldu. Ah orundukka seplı sanlı bir balla. Şunla bir hater oturdu. Özanlı mı hatırcayam de kıtanlı buzulmaydı.
0: Köndürüştüki gep.
1: Köndürüştüki gep.
0: Köndüreyli balancı. Yakşı meştan adetleri köndüreyli atanlı. Yani uçurlar kara baksa, kalbiyet yılları ravan. Şöşanlı oyen tarafta maşallah sel köpteydi. Şöşanlı oyen tarafta kaynaydı hem de bugün küllükte. Ma bayam dada kuğuge aksak, oğalın öyleydiğen şu amti desek, ma doyundaki adılcan, minin hotunum var, keçurunla, hem de baş hotun amayma. Ha, minin öyleyim de bağırın bana.
1: Demdi o.
0: Deydi. Yaşı. Yaşı keyfi etmeyinler dostlar. Şinfu Huayuan tarafla yollaşında ravan daydı. Tenterbiye Sarı'yı taraf yolla ravanken.
1: Dadakko, Jamal'dan kim uçurulup da öyleydi kanka, ne cilva o bal ne. Özü bek yakışık ilişken bala, bek çidam gayrettik çoğun oldu. Şunda pekırlı mebu balamdı. Aşbezdi, töt yıldek boldu. Etigende hutandaki iş çoğurak aksı bilen azırak gepte kalışık kılıp bana telefon kıptı. Ata, ben hata kımgantım. Lekin bu yerde işligim kemmeyip atıdı dep. Şunu ben bu uçurunu kılıp terbiye yapıp koydum. Balam, balamı yollayan uçur bilen resimini yollayıp biri Adılcan. Yakşı bir terbiye yapıp okup koygan bozsunuz. Şu gep balamı terbiye yapıp koygan bozsa. Bozsa yakşı müziklerini kırıştırıp tek mi callak tep gidek. Jürükük tesir kıdık dep ben seyip dep ben seyip. Biz atanla boğandaki müştep ballarımız gek. Birin deyirken mi sizin Adılcan hem de? Meyli radyoyduk anlıkçılar anlısın. Ulağımı bir ibre topkala. Nurgun atanlarının yürek sözlü dep oylayayım ya. Siz gibi bir yol yapayım. Aktif energiye bakın ki bir depeysiniz ha.
0: Ey balının gümü ya.
1: Buldu evet ha.
0: Arşan garibi yolları şunda ravan. Çoştun, çoştun, çoştun tutup kulak tüvük bakırmam da pişir pişir digendim. Bir obdanti ma balama adam desek yine asli kayıtı atı da şirali. Nemiş karınla olmaydı, uxup boyanla onda kımanla da Gülkamer. Gülkamer hanım geldi.
1: Gülkamer hanım mı?
0: Boyam Gülkamer hanım. Birisi rahmet etken okşamamdı desem bul karınla mısın dedi.
1: Nemiş karınla olmaydı
0: mı? Nemiş karınla olmaydı, uxup boyanla da bişirla gitip de. Ma o vakit doğrulaş ilan bu kılay edip dur. Ma kiyinki saatimizde karayımız ha Gülkamer hanım. Çak çaktın da kuyruğun kep gönlünüzü aman ha. Mehmet Ali.
2: Prezidentte Gülkavre şanlılı ravan.
0: Yeni bir süre.
2: Prezidentte Gülkavre yaşlı yolu kuşu.
1: Buldu rahmet. Buldu rahmet.
0: Ma iki tal darak ne isim kığa anlı kutu.
2: Kandar rejissörler yaşlıma yaşlı dağlarına
0: da uçtu. Rejissör. Allah'ın
2: kutu oğluma yaşlıma. Mani nek meydan bedenlerden ayağını ta daim dertten pusun atma bulmaydı. Mani mıda Katar Yaman çıkıp desem unumatçı. Bugün nek meydanda maşinde dümle çift dağını dedenlerden çöpçen köp rehmetçime. O ayağını kaplı en dışı devatı da. Ama Yaman peyze oldu.
1: Nek vaktinde çıktı ya biz mi? Eğer bu şikayet ne? Radyoda Adil Jalı mında dedi cumhur işlenmeyi de ayalanız. Haydi ola ben de oturup öyle.
0: Hazır öz kul kulu anlayıp mı? Bir hatlar mı anlayıp? Bir hatlar. Öyledeki balısını.

0: Bir kışınlığı muhtaç.
1: Şu.
0: Sılımı öpten yaşmasanla olmaydı. Cuma tek hem de bakit gülünmadım. Bir tane yıl tek.
1: Şundayım.
0: Anasa saytımız doğurlu balaylı dostlar. Vakti doğurlaş ilan diken kayıt kilmez.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Dığan adam bek az. Capat atıp işle batıca. Muş ıslıklada çıdap işle batıca. Kulun herkitin çakkan. Tez. Bu aşkanıdım o yakşı işledim. Apan bile işkimiz senden şun da hoş bulunuz. Lekin sen yaşkı bakkanda beşinki kege işladı bolsun. Tohtu akanga kırganda sel sel küçük rak. Şunu sen er kişi oğul balı boğandı ikin muş uçurumunu körge aman tohtu akanga külüp durup karap hapı bunma aka dep keçürüm sorap koygan. Men çıkımda hazır muşu işimde o bu işle bop kasa mandam o bu işle mandamda bir uçurap durdu. Şundak bozumu çişimle çişlep. Sana ufkanlı, apanlı dep işlev atı mı? Hem mi işler sen bilen men oylugan dek bombaydı o? Köngüldükü dek bop gitidigan iş neydi ba? Şun sen özün üçün, men üçün, yüz abroy inavetin üçün şundak kıgın. Tohtu akanın ayalını soğup gidip ayrılıp kağılımı işki jildek bop kaldı. Onun kumu işçin ağırsın. Bolsa onun yesiyatını mı çüşengin? Ken kosaklık, iğırlık digen oğul balığı yarışıdı. Kız dostunmu şunda kılışını ümit kılıdı çokum. Muş hatlarımını yollap bəgin. Qani işenmisən muş sözlerimini kız dostunğumu əvət baqqın. Gipimni anlaydığınınğa həm şunda qıldığınınğa işini mən balam. Kayfiyatınmı yaxşı bop qalıdı. Andın hazırçı sən şu yerde kayfiyatını tənşəp xoşal işləp durğın. Qağan gəpni sen öyge kegen çıkdı sen bilen ultru paranlaşımız bala. Kope, hazırla tohtu akandın apu sonra. Özen mu rahat bop kalı sen? Cumu bala. Kağın gepne biz körüşken de değişimiz. Sen bilen biz kandak doğuk.

0: Şünfu hanım mı bana bek təsirlendim küzümdü yaş çıkıp de yazmanızını körüp deydi bana. Cemal'ın kanır onun anlıqçılığa təsirlenip de oğlanızı xıxanmış şu sözlerinizi anlap.
1: Rəs. Çıx dostumuz mədət berib de, doğru körüp de, kollab de, təsirlenip de.
0: Benim oğlum intiham bir etdi. Bana bir maşın lazım 7. slayda bir raziye uçurulup. Orada dana nədin nəgicə? Nerede vardı o intiham meydan, nerede uyu nerede?
1: Siz urnunuz nerede? Ürümçüdü mü? Veya ki kıyıda?
0: Atış pamur yoldu, maşın köp sürat asla dedi. Onda varsa dostlarımızın köngülleri amıgımını balla bayırmalık bura esil küyüle abadınız.
1: İşinizde bak ya ona. Biz ma kimi depto ilgar muallim mu? Shopping yola, dapping yolanın hamısını bayırmını tebrikleyimiz depe. Shopping yola. Biz dapping yolanın kimi mübarek olsun. Merhamet.

0: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neniniz dim alay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda...

0: Erkek onun işiltip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bevasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı. Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı.
3: Yollarınızda
4: Biz Emrah.
3: Biz Emrah. Bu programı ne?
4: Ahmarbayt un yağ gürüş açık suların bazağı sağan Ahmarbayt zavutu alayı talep kıldı.
3: Programımızın yeni işletu atkalla mağda bir-birsi kuşunla devatkan. Foku Abdoli programımızın alayı da talep kılıp etken.
4: Yukarı korula rahmet ediniz.
3: Yolunuzda.

0: Tem bilen yumuşak toku güşü mifengi birleşip acayip ağzınızı sıyrık sokuyor. Ağlaştırıp yeksiz. Yeni tükepkes, yeni tuğdu usurdun işki çok salısız, dufudun işki kuşuk salısız mı dekip yeksiz.
1: Bal da mifengi yudak bugün.
0: Bunun için mifeng soğuk boz tekpeyze.
1: Değil mi ıslık boz babam da?
0: Mifen soğuk rak olsa, sayılı ıslık boz işkisi kep gitti de emma.
1: Çekil buldu da.

0: Ali, bunu naqş tələb qıb qoyanız puşaymınız amı?
1: Ah, radio dolqulları, ah, radio dolqulları, sinin sadayın xuddi dəngiz dolqulları da yıqışlıq. Təvrin işdən çıqqan uzun qısqı dolqullar yürükümünün biğişi də 15 paskal besim bilən təvrin deyil.
0: Güzel golcudun köy mamamga qıptanla
1: bakar. Oy, mana
2: köy mamam. Oy, mana dolardı. İyidiklerim o su halkın devletlerle bir yakılığına dolar. Kanda durmuş suatmanca Ali. Bir tanesini kurgan bir çavuş yok kandasın.
1: Kimçilik deydi?
0: Salihçilik olan olsun. Ali aldınız mı? Olcuduk ya köy mamam yakıp sizge.
2: O Ali dolardı. İyidiklerim o su halkın devletlerle bir yakılığına dolar. Kanda durmuş suatmanca Ali.
1: Şunu da bilin.
2: Bir tanesini kurgan bir çavuş yok kandasın.
0: Ali.
1: Ay, köy mama. Köy mamam çıkdı təbrikləyəlik də. Köy mamam öydükülənin toğulan gün təbrikləməyədən bu qaldınız köy mama. Ürümçü kəgən tiliq günü kürüş aldınız mı?
0: Ya kürüş əmədim. Aldıraş.
1: Bəqqət, bəqqət. Şu kürüş gül unmaydılam ki tutup bəyəməydik əm bu.
0: Bütün işlerini lıq qıda oralaşdırıp qoyup yürüp deməs mə?
1: Ay, aldıraş əm. Açay, maçay də bə. Köy mama.
0: Jığıdığandımı, Raurus jığıp mangansız köy mama. He? Qoruq ketmedin.
1: Eğir o kitip, yerimin köydeydin, nemedin səvütüpte deydi.
0: Bugün doku gonlu vəşi qudaydı ihbar.
1: İhbar bir, biz bir video mu, rəsim əvəzsiniz bubdik ya, əgər doku gonlu da manganlısınız. Manganlısınız. Hə, üçüncü günü də ihbar mangan doku gonlu dəb bir. Küy qassaq. Məzmulan bir ay qur biz bir köygəş duraydı, uçurlar bəkcik. Anqıca dostlağı yetküzdüğən azıraq eləm bu, ə?
3: Dodo, pəsin soğuk çeydin azıraq çeycu.
4: Tonat kudun emdi aldı hem. Sel tokuzup şikin he.
3: Dada emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Abdomobil aydıken de heyka içim. Royumuzunu urgutun. Biraz diyedin keltürdüken bu alana koşulga. Heyka içimdikini içsiniz. 6 saat içe royumuz urgup durdu. Heyka, içimliği.
3: Dada, yeniden situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
3: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becerip elin.

0: Altıdının Plus nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20:20'de Solution Aptitalının Altıdının Plus nuskisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
2: Saat 22:20'de Solution Aptitalının Altıdının Plus nuskisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Solution Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Kadirlik dostlar, programımızda vakti yetişip kaptı. Bugün ki şu Baldırınlağının bayramı mübarek olsun. Hoşal horam ötküzge isleyem. Allah etini selamet çoğun olsun. Programımızda yaktırıp anlayan köge emmanlık rahmet. Yolun Allah ravan olsun, hoşallıkla silahkar olsun. Nöbetçi muharir Ramila Ablimet, reyazetçiler.
1: Kondizayı durdu bilen. Adılca Ablimet.
0: Üçlü günler, hayırlı
1: olsun. Hayır hoş, toraldırdık dostlar. Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991 257 4 tane 8. Xinjiang Jili Map.

0: Hörmetik radio oğuluçlar. Şinjan radio televiziya stansiyası 174 qatnas sanat radiosining qonunsiz kamera programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, qonunsiz kamera programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo appsi Sulu Shitingda mas qadamda anglatiladi. Sulu Shiting appsini tushirib anglashingizni qarshi olamiz. Men programma riyasatchisi Qunduz Aytirdi.
0: Bugünkü kanun siz kamera programımızda tövendikrek mezmalarını oranlaştırdık. Kanun haberleri sahibimizde devletimiz cemi 1750 türlük yemeklik bihatardaki devlet ölçümünü elan kıldı. Şinjan Balala Bayramı'nın istimal eskertmesi elan kıldı edigen haberle diktanlar buludu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde bir tarafının şaraydı yakşı, yani bir tarafının emrah buluşu köp bulsa, bala kimnin bekşiği hüküm kılındı diyen dilo misalini sözləp birimiz.
0: Anlı üçün əmili işqilip beris sayıbımızda Qumul şəhəri İvirqol rayonluq sot məhkimisi Murda Karxanını qanun boyunca bazardan çekindirip, kentinin kollektiv mülkini callandırışıqa kış qoşdu edigen məzmunu toxtalımız.
1: Yuqarqı məzmunlarını yaqtırıp anlaş bilen birge, dostlarımızın arqaysi yol biləklərinin yol uçurları olsa təminləp mənişini qızğın qarşı alımız, bizim veşin numarımız Şinjan 1074.
0: Qeynəmsir dostlar, əmdi deyik tanla bugünkü qanun siz kamera programımızın təpsirəyi məzmunları da bolsın.

Jarayanida xavf xatarni manbadan boshqarish va jarayonni kontrol qilishga alohida ahamiyat berilgan. Masalan, yangidan o'zgartirilgan yemaklikdagi bulg'ima cheki o'lchamiga yemaklik xom materiali ib kirish ehtimoli bo'lgan eg'ir metal muhit bulg'ilimlarga chaq qo'yilib, layoqatsiz xom materiallarning yemaklik ishlab chiqarish halqasiga kirishining oldi elindi. Yeniden özgertilgen yemeklik işlep çıkırıştaki hem bab tazılık ölçümede yemeklik işlep çıkırış karxanalarının her bir iş tertibine teximi katlı kaide bekitildi. Menbeni başkuruştaki hem bab ölçem ve başkuruş ceryanıdaki işlep çıkırış ticaretinin kalıplaştırış ölçümünden başka yeni bir müdafiye liniyesi köpeytilip kündülük istimal kılındığan süt məhsulatları, göç məhsulatları, işçimlik katarlıq məhsulatla hem de yemeklik pişiklaş ceryanıdaki xuruş işletiş, dezinfeksiya doğrusu ve uğraş, kaçılaş materiallarının hemisiga qarata məhsulat ölçümü bekitildi.

0: inik katnaş ikimi köp buludu, abdumobullar mı köp buludu. Onu deyken bugün hem de balılar mı sırtta paliyetlerde köperek buludu. Şuna arkası şu yollarda yürügende şopur dostlarımız süratini azaltıp ağırlık saklap ne etti? İhtiyatçılık bilen medeni yol yürüsek, dikkat kısak. Şu bir könülsüzlükler bulmuşsa da oylayımız bulup ben şu bahçe tarafındaki yol bileklere de abdumobul tohtatka baktım. Bunu aydı medeni tohtatka mısakalık. Tohtaşkı buludan orulak tohtudu be. Başka abdumobullarını tosu bilip alakılışamay oturlukla könülsüzlükler bulmuşsa degen hem de eskertmelerimiz var.
1: Naydi yakışı eskertmeler buldu. Hem de yolların ki akvalları karaydıgan bulsak Suju Şarkı Kutsu'nun koşum çolları da maşınlar köpken özmü keserlikleri doktor Hansı'nın aldı. Maşınlar intayın köp. Daha ben şimali yolları da mı maşınlar köpken dostlar. Onun başka Dongchuan yoludan Wenchuan garbi yolu qarapmanga yerleşdi mi? Maşınlar köp toslaşparken Hınan şarkı yolu da mı maşınlar köpken İhtipak yolları da mı maşınlar sal köperek ya dostlar. Onun başka
0: karaydıgan bakçı tarafları qarapıyıqa da ne yer mesela Tiyensan gün yardayımız şimgo bakçıları
1: şu taraflarda maşınlar köpken mi şu Sandong bu taraflar mesela su üstü bakçısı bu taraflarda maşınlar sal köperek ya. Beijing Cenubi yolu Yishuan taraflarda mı maşınlar köpken toslaşparken Changchun Zhonglu tarafta mı maşınlar köpken mi şu Zhuyuan tarafta mağındığa yolunuştu mu maşınlar çıkken dostlar. Bugün hem de balla bayram boğandı ki mi şu ösümlikler bağıtısıgı ballarını apardığın atanlar mı ba şu mu şu təkiləyirdiğimiz amalı mı şu amivi katnaş korallarını tallısanla bəkərək yaxşı vaqtını tecep qalalı istedir dostlar.

0: Hürmetlik radio oğluğcular, anlatkınınla 174 katnan senet radyosudun bivasta anıtılı atkın.
1: Kanun sizge hemra programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapısı Sılışı Tengda maskadamda anıtılıdı. Anıtçılarımızdan programımız ne Sılışı Teng apsırımı anışını karşalımız.
1: Programımız ne Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55-ci numarğa jaylaşqan Bereket Aşlıq May Zavodi alayda talap qıldı.
0: Alaqılışı telefon numarı 187-0903-3337. Onun başka programımız ne? Tırık ve tırıttıklarını bazarak salgan tırıt soğuda çekişirikti mi alayda talep kıldı. Bu oranlığa köptün köp rahmet edimiz. Dostlarımızın kegen uçurlağı qarapa qaylı.
1: Fukan koçaları araldı bulu dikene, bək eğir tosuluşu yok daydı.
0: Onun başka mağabı bizimki növetçi muharirimiz Ramila Ablimit bir uçur əvətibdi. Ramila Adamninki uçura qarsaq, Bordala Ablaslıq Meteorologiya Stansısınınki 6. ayının 1. günü saat 14-tün 14-tü əvətken Möldürdün qızğı seyriq agıqlandırız signalı çıqağanlıq doğrısırıkı bir uçurken. Bugün üçtinkindin kəşqorunğıca Künçandın Hacın Yesiğıca onun başka Caşyandın Taşu Yesininki Cənubi deki Muşu böləklədə Möldürlük havarayı körüldükən Şun dostlarımız, şu tarafdaki dostlarımız Muşa havarayı özgürüşüge dikkat kılıp işbaliyetlerini muhabbet oranlaşını, oranlaştırışını ümit kılımız.
1: Uçar tor taksi Niyaz Efendim'nin uçuru da Çangçün Cənubi yolları hazır koş dünyada ravan deydu. Baktım sen degen dostumuz deyin Allah selamet bolsun deyip Muşa kucağda kaysı çastı otuda anlaş doğruluk uçuru sorgan. Biz depegen tok açıcısı tutudu uçuru radyo anlayaldınız mı? Bir çöndürüş bir versiniz hem de başka dostlarımızın paylanışı üçün.
0: Şenak. Onak da dostlarımız hemimiz birlikte tümendeki kısa vakit ilanlarını anlaydı.
2: Dada pesin soğuk çayını azırak içeycu.
3: Donat kudun emdaldım. Sel toğuzup şikine.
2: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı onu çayına koyup kayıntıp içsin mi?

0: Hürmetlik radio oqucular, amda diqqatingizga Dilo va qonun sayfamizda bo'lsin. Bir tarafning sharoiti yaxshi, yana bir tarafning hamroh bo'lishi ko'p bo'lsa, bola kimning beqishiga hukm qilindi. Yaqinda Urumchi shahri Shimgo rayonlik xalq sud mahkamasi bu ajrashish mojarosi Dilosini sud qilib oyoqlashtirdi. Amda vaqtki Dilo misolga quloq solasizlar.
1: Shikamon 11-nji yili 5-nji oyda Liu Gang, yani özgertilgen isim, Du Li, bu mu özgertilgen isim? Liu Gang bilen Du Li toy kılışını tizimlattı. Bir yıldan kiyin ikkaylanın oğlu Liu Tao tuğuldu.
0: 2023 yılı 2. ayda, Erhut'un çıkış almağışka Liu Gang öydün köçüp getdi. 2025 yılı 8. ayda, köpkitim kengişiş neticisiz bolgan dinkin, Liu Gang sot mehkimisiyle acırışış davası kılıp, sot mehkimisinin Du Li bilen bolgan öylüniş münasiyetini bekar kılış. Liu Tao'nı özü bekiş doğrusuda hüküm çıkırışını talep kıldı.
1: Sot mehkimisi dava kılganğa kadar, iki tarafının ayrılıp durgan vaxtının iki yılı toşkallıqını, erhutulluk hissiyatının üzül kesil buzulgallıqını tekşürüp inikledi.
0: Sotta Du Li öylüniş münasiyetini bekar kılışka koşuldu. Lekin Liu Tao'nı bekiş hukuki ve mol mülükni bölüşke karta okşumağan pikirde boldu.
1: Du Li o köp yılladın buyan balının turmuşudun haber iliş, balının psikisini davalaştaki yadroluk törük bulup kelgelikini etdi. Du Li'nin eğitişçe, onun hizmet orni gerçe Vucaçu şehirde bolsu mu, lekin her günü Ürümçi şehirdeki öyüge kaytıp balığa hemrak buluşunu izcil davamlaştırıp gelgen. Kündülük halıdın haber ilişka izcil katnaşkan.
0: Liu Gang özünün mokum hizmeti barlıqını, turmuşunun bir kadar teneç mokum ikenlikini, balısı yesliğe girgenden tartıp bazırgıca barlıq okuş bulu, kız kısınıpı terbiyeleş hakkı, kesel körüstüş haracıtının mutlak köp kısmını özü üstüge alganlıqını, Turvatkan Oltraq rayonunun etrafında mağarıp, turmuş əslihədir mükemmel bulup, Liu Tao'nı əlansıbətlik üst bitiriş muhiti bilen təminliyeleydiğanlıqını, aildeki çoğlanın mı balı bekışkı yardımlaşıdığın yeterlik vaxtı barlıqını bildirdi.
1: Du Li'nin bayan kılışca 2018 yılı o Liu Gang'ın başka yat cinsler bilen bir normal münasiyeti barlıqını baykap, erhutun otursudaki işyenç pütülle yok algan. Kiyin o yana Liu Gang'ın öylünü sırtıda arlaşı batkan bir kancı obyekti barlıqını tekşürüp delilligen.
0: Du Li'nin karışca balının cismani ve ruhi sağlamlıqı maddi şirayetin köp muyum iken, o balısının karakteri ve psikik halıtını en düşündüken. Balısını doğru üspitilişki yetekleş ıqtidarı iyi iken.
1: Liu Tao 14 yaşı kırgan bulup, müstakil biliş ve ihbadılış ıqtidarına hazırlıqan. Kuramığı yetmegenlerinin kanunlu hukuk menfaatini kapalatlandırış üçün sot mehkemesi kanun boyunca Liu Tao'dan ayrım sual sorudu. O eniq ihbadı bildirip mundaq dedi. Anam bilen bile turmuş geçirsem teximi erkin azadı bulumen. Anam bilen bile turuşunu halaymen. Lekin dadam bilen boğan alaqını üzüv etişini mi halamaymen? Onun daim kilip beni yoklap duruşunu ümit kılımen.
0: Sot mehkimisi ahırkı hükümünü çıkırıp Liu Tao'nı Du Li'nin bekışıga buyurdu. Du Li Liu Gang'nın namırki bir yürüş öyne erhutunun ortak mal mülük boyuca bölüp bölüş gerek. Liu Gang'nın kılmışı özüge belgelik ziyan yetküzdeyi edip karıp, onundan 200 min yuan royi ziyan təsalli pulu berişini talep kıldı.
1: Sot mehkimisi mundaq deyip karıdı. Ali Xalıq Sot Mehkemesi'nin Junha Xalıq Cumhuriyeti'nin Aqtılap Qanun Dasturu'nun öyleniş aylı kısmını tətbiqlaş doğrusudaki izahati 1'nin 29. maddesinin 1. tarmıqıda mundaq belgelengen. Davalaşqıçılar toy kılıştın burun ata anısı iki tarafının öy seti bilişiği məbləğ çıxarğı

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şırtın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
2: Donatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
1: Dada, dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çey o.
2: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızla mukapatlık faaliyetki katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koşturan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıya pişip de.
4: Kemerini berket undu yugurup yaktık de.
2: Berket olur mu?
4: He?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Аңлатқанына 174 қатынас сәнәт радиосының бивасты аңлатып атқан
6: Қанун сізге хамра программасы.
5: Программамыз Синҗаң радио телевизиясы станциясының яңа таратқатысы Сулушетиндә маскарамдә аңлатылды. Программамызны Сулушетин аптисымы аңшыңнан каршы алабыз.
6: Бу программаны Хотан шәһәре Қарқаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык майзауты алайды таләп кылды.
5: Алаклышыш телефон номеры 187-0903-3337. Programımız niyana tırık ve tırıt dağlarını bazarıq salgın tırıt soğudu çehli şerkitimi alayda tılap kıldı. Bu orınlağa köpten köp rahmet eydimiz. Dostlarımızın kagam uçurlan qarapı qaylı. O Tursunca asimlik anlılcımız. Üçtürpanın ayısı da hava bek ısıp getdi. Soğu tüsek yaxşı mı? Kumgu tüsek yaxşı mı?
6: Kumgu tüsün kumga.
5: Kum payda.
6: Ona qız uçurladın Nurali apanımın avazı uçurup.
5: Hani anlaydı.
7: Allah'ım barman etmişler. Aşkadın yoluk böyle. Ayrı durum yolları alanı.
5: Boldu. Rahmat.
6: Sahar bulubunun şuna çıraylıq salamlarını yollabdı. Şikimizgi bayramlıq salamlarını yolu de haqacan.
5: Şunda haq, rahmat. Onun da başqa yollarının ki akvalları qarsaq, Beijing, Nanlu. Hınan şarkı yolu, Yishuan tərəflərə maşınlar köpkən dostlar. Hongguangshan yollardı mı maşınlar köpkən? Say yolu, Şimaldın canıbqı qarapmangan yolunuştə maşın sal köpə. Suju yolu ötüşmü körüknün ki asti. Özüm keserlikleri doktor hansı, muşu taraflarda maşallah sel köprek tosluş bakken. Yana karaydıgan bolsaq, Beijing Nanlu tarafta mı maşallah köpken, Shimgu yoludu mu maşallah köpken, Tongchuan yoludun Wenchuan harbi yolu karapmangan yolunuşta maşallah köpken. Suju şarkı kutusunun koşumcu yolu, muşu tarafta mı maşallah köpken, Shaoshugu tarafta mı maşallah köpken dostlar. Onunun başkı karaydıgan bolsaq, muşu taven şimali yollarda, Maşallah intayın köpken ha. Onunun başka yani karaydıgan bolsaqmışu. Yan an yolu tecrübe otur mektepteki yolla Xinhua Cenubi yolu digendek. Muşu yol bileklerde maşallah sel köprek.
6: Bugün hem de atanlar muşu balalağı bekerek köz kulak bulsak. Balanın bir xatarlıki meyli bula muşu yolun mansun veya ki bakçı mesela palet sorulurdu palet kusun. Çokum atanlar yakşı köz kulak bulsak bir xatarlıki dikkat kısak kulunu çan tutaylı. Telefonu karab kılıp telefonu dektimiz çeçil gitip balanın ki bir xatarlıkiye sel karab kamayla bunu alayda eskerttik.

0: Hürmetli radio dinleyicileri yukarıda 13 için ameli iş kılıp yeri sahibimiz bu içi anlış verdi. Kınık dostlarımızın kegen uçurla akırsak.
1: Tozcan tarafla yollar avan degen uçurunu tapşırıp aldık.
0: Bayraziye Çangçın Nanlu Ravan depti rahmet.
1: Şamu Çan'ın aldığı yollar şuna ravanken Çangcan yollarımı ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Abudu'nun uçurunu köp rahmet.
0: Ahmet Niyaz Karakaş rahmet güldesilerini tapşırıp aldık programımız ne? Yaktırıp anlığınızda köptün köp rahmet eğitimiz.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'ndan Sibirya Teatrı'nda Qatnas Sanat Radyosu'nun Qanunsizga Mira programmasi bo'yicha anglatish berdik, yoqtirib anglaganingizga rahmat.
1: Programma raisatchilari Daniyar Mahmud bilan Qunduz aytirdi.
0: Navbatchi muharrir Ramila Abdulmat.
1: Xayr xush.
0: Xayr xush.

0: Beijing vakti saat 16'de.
1: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildi.

0: Durun. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibirin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibimba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloqa talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
3: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
2: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
3: Barakat ullurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akiringda quluqimga sindirib aytgan tursangiz.
2: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
4: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-nji numarga joylashgan Jinkang Junyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jinkang Junyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-nji numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177 267 80 531.

0: Ko'nglingizga yaxshi o'y-fikr va yaxshi arzularni puking. Ishlaringizni yaxshilik va hayotga bo'lgan minnatdorlik tuyg'usi bilan davomlashtiring. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Silu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Silu Shiting aptisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda 2025 yillik Shinjang energiya amgak namunichisi Cha Ha Chuan Birinchi nomorliq usti ochoq ko'mirkan qurishni planlash boshqarmasining muavin mudiri Ma Jingwu'ning cho'llikning ichkarisida asli maqsadni saqlab, o'tkalga hujum qilish turida mas'uliyatni zimmasiga olganligida hikoyasini anglaymiz. Xalq saqchilari dam olish kunlari ish o'rinda chiqib turib, bolalarning bexatarligi va xoshalligini qo'rqdi. Ularning dam olish kunlarida chiqib turib ishlashi tarixiy madaniyatga varislik qilish uchun edi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql farosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi, hunarvand ruhi orqali güzel devrini kadirlep, cesaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunçılır vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunçılır ruhi, emgek ruhi, önerven ruhini medihleyimiz. Anla vatkınınla, işçila uyuşması sadası sayıbısı. İşçila uyuşması sadası sayıbısını, Abdünüm Raylık baş işçila uyuşması bilen, Şincan Radyo Televizya Stansı birlikte anıldılı.
0: Qadrli do'stlar, ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizning anglashinglarni qarshi olamiz. Shinjangning energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilishdagi oldingi sap bazalarida rat-rat kan quduqlari plan loyihasidan reallikqa aylandi. Turlar o'tkalga hujum qilish davomida tez sur'atda amaliylashdi. Bu turlarning amalga oshish uchun sansizlangan qurilishchilar kechkunduz ish o'rinda chiqib turib, untinsiz to'kib qo'shdi. 2025 yillik Shinjang energiya amgak namunichisi Cha Ha Chuan birinchi nomorliq usti ochoq ko'mirkan qurishni planlash boshqarmasining muavin mudiri Ma Jingwu dal shularning biri. Bugungi ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda Ma Jingwu'ning cho'llikning ichkarisida asli maqsadni saqlab,

0: Достарымыздың ұшырларғы бір қарайлы. Сөйхірі қатарлық достарымызда яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Авазлық ұшырладын кәлгісім үшін деген достымыз.
1: Құтағада яқтымы елі шөр бірі бөлескілін 16 жіне әйәлі шығынан көлші құлиуды тағыпан көл қарап маңған үйерісті күйіттен өрімке айтықызды елға шығырған ел иқызды алды да bu maşinalar, küçük maşinalar, çoğu sütke bir yük maşinası sokuşup, hatta kağıt çizdirip yolunu yığır tutup etti. Çöpür dostlar, yol bölgünü ötüdüğen ve ayrılıp mağdala.
0: Dostlarımız, anladığınla, ama şu sokulup gitmeden işlerini kadar kısak ola. Asasən məşu şəhər rayonlardakı soquluşlarınki məlum bir qismi, həm də köpünçə desəm, gəpim xata çıxıb qalışı mümkün, məlum bir qismi. Cəhraq məlum bir qismi. Özara yol tanışışdan gəp çıxıdı cü. Ma uzun yolda sürət bək tez olub, turmuzun dərhallığı dəsəplamay, tuyuqsuz kəgə əkvallığa taqabıl turpulamay vaqa çıxışı mümkün. Uzun yolluq yol ma arlıqlarda. Lekin ma şəhər içində nima degan çağda, şəhər içində sürət bəkmi tez bub getməydi o köpün şoförlər. Normal sürətli mayınışını bildi. Lekin nima degan çağda yol bəməslik. Amdi yana mən cıq sözləb getmək. İş qılıb

Aşınçılık uşak işlerde biz noçılık kıp gitmemiz jo. Sana yol beremdim, sen kimdin, ben kimdim de gurur ne aşağı kişildimiz, gurur ne aşağı. Şunun bilen bu gurur neyin buldu degen çağda pok kas katmaydıgan bir gurur buldu bu yada. Şişkandak bir münç iştapsız, veya sadır buldu ma, o sizin gururunuz kaludu bir yada. Bir münç iş buldu. Aile azalarınızga bir münç kapılıq deyip bir siz, işki şopırınınki aile azalarına. Şunun yol dolaşkanı tuyup, bir münç ıqtisadi çıkayım, ıqtisadi çıkayım bozuğu meyli, canı da kaçmışsa. Aşta işler buldu. Şunun ga dostlarımız, әмді өзімі бір шопыр болғанлығым үшін, елді ке бәзі ішіләні мә өзім бейвасты әлгі, баштың кәчірген, бейвасты көген болғанлығым үшін үшін әдәбатты мә. Шыныңға, аш бәзі шопырлағы бәке айран қалма, мұшыла қандақ, атәті тұрмышты қандақ айат кәчірдіғанды деп жу. Шында қан мүжәзі, шында теріккек, шүнчілік, әмді зығырчілік ішіләғым өлгі, бұлдықы бітәмейдіңі, аш зат, аш терік, аш ұрышмен дегендікілі чықтыған бәзі шопыр ұстамлаба. Қарап, іштақтың құп қалыма. Әмде ел талашқан декен, саңа мәй ел бәмеймен, менің сінің алдың мән маңыма деген декен, мұшта ішіліп өп қалышым өмкен. Шоң достырымыз, азырақ ел беру әткен кешінің болмайды, бәз ішіліні, әлгі башқылағы өтініп мүм беріміз, абыруіне, инаветіне өтініп мүм беріміз, бұ деген ісіліқтің ипадысы. Yol talışıp zat aş bir tal bir minutumu sana beğenmeyemem ma bir tal bir metre yolumu sana beğenmeyemem diye desek amda aş turmuştum hep şunda işlerde biz çağlık adam yap kalışımız mümkün. O kutun kişi olsanla yerinle bulan kündü bir metal işip şuruyduğun er kişi olsanla kutun oğlu bulan bir metal işip şuruyduğun muştak yap kalışınla mı mümkün. Kendinle kepka mısın? Amda üzümüzge bazı meselelerini üzümüzge mu ipak aylayıcı. Özümüzü almayı karıştırıp körüyü versek, biz müşbetim ütüketimiz, ömrümüzün ahırı hiç müşbetim ütüketimiz. Kapılık üzülmeyi de durmuşumuzdun. Üzümüzün izlap yakışımız gerek. Biz ilgi çoğun bulduk, çoğun bulduğundan ki ilgi en çoğun bir gavdilik alaylıgı neyme degen vaxtı da özümüzdü mü izlap yakış, özümüzün kemçiliğini, ma haqının aldığı itiraf kıgımız kemisi mi yalğız otlağın çağdı çoğu, ey toktap duram, ben minin manda mecazilerim bakiyacımı, maman özgerdey. Bu mücazımdan hıl zinni tattım azırıq kəgice. Bu mücazım bana işkandak bir ya bir tacı takap koymadı ya bir altın medal takap koymadı. Pekat kapılıq deyip bədi. Şununla bu mücazımın bir özgərtəyicimi deyimiz. Özümüz gözümüz ıxrab olumuz jo. Anladık ki asla özgürüş buldu karakterimizde. Zadı hiç kimge hiç mini bəməymə digendik illam. Şununla işte bir işla özümüzü kapılıq deyip balımız dostla. Səpərlərinlər, köngüllük bolsun, yollarda bir xətər manqaysla. Bir adam ki, bir iş bub qalsa, bütün ailədiki adamlarının xatır cəmliqini buzu etib qalmız. Çünki ballarımız köngülsüzlük uçuraydı, atanlarımız, ailə əzalarımız, ər bolsaq, ayalımız, ayal bolsaq, ərlərimiz aşıq bir xapılıqlar uçurab qalıdı. Bizdən müştü bir qıtal, müştəq mecazımız səbəbidin. Şununqa yol verib ətkən, işin bulmaydı. İş qısı yox. Қатыржа маңызлы. Әмді қарап күліп қойып көп, мейғыңлада күліп қойсаңлы болды, бәк ашығыңлы кеп кезсі. Достарымыздың кеген ұшырлырға қараймыз. Шинжан Каш деген достымыз яқтырып аңлаватқан өзіңке көңіл сөздеріне қалдырыпты.

Yandı. Kızgoç serik renkli simalar yanıla çok küçük kocalarda namayan bop durattı. Ola koldaki süpürge ve kol harvesi bilen her günü manmışındak ün-tünsiz töpü koşmakta. Del maşındak şehirnin bir top adli yüzün tüzgücüleri boğaşka köpünç adamla demeli şatlıkıdan huzurlamatkan peytlerdi mu kocalar pakiz retlik durdu. Ularning oddiy xizmat o'rnida chin turishining orqasiga turmushga bo'lgan qizg'inlik va mehr-muhabbat yashirilgan edi. Ularga hurmat bildiramiz.

0: Bu programını Türk Soda Çek Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz, yanılı, pesil soğukluk çayı.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Tonlatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallap içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

Burunun burunusida yer şarda bir top gayet zor hem heybetlik hayvanlar yaşaydıgan bulup, ula del dinozaurla. Dinozaurla yer şarda 100 milyon yıldın köprek hoşal horam yaşap kegen bosumu, bırak tahminen 66 milyon yıl ilgiri tuyuqsız hemisi yokap ketken. Ondaqta bu zadı nemüşçün? Köpçelikning eng itirap qilishiga erişken sebep,

0: Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20.20'de Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcağı aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Solution App Detail'ını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.
4: Adalet dostlar, anlıkçılarının uçuruğu kırayla ya. Abi Kerem Efendi'nin avazlı uçuru ba?
5: Zalı sıra, şefim, harbi yolda, cenab-ı yolları, harbi şuman sörü kaçtılar, maçalı salkıyor.
4: Buldu, Ahmetcan.
6: Buraya, ziyaret edip, tek kabul kaynak. Tek kabul kaynak. Tek kabul kaynak. Tek kabul kaynak. Tek kabul kaynak.
4: Buldu, Abdurim Efendi'nin Qashqadan berga yo'l uchirib ekan, ya'ni Qashqadaryo shahri va Yumaloq shahri yo'llari qo'sh yo'nalishda ravon ekan debdi. Rahmat. Unda bo'lsa, qadrli do'stlar, Amdi, avtonom rayonimizga 16 shahrining kelgusi 24 soatlik avariyadan ma'lumot angladimiz.

Ürümçide hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 16'den 33 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk temperatura 18'den 34 Celsius gradusqça. Gulcida hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağdı temperatura 19'den 33 Celsius gradusqça. Ortalada hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağdı temperatura 19'den 38 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutuk bulup kiyin İçilidu temperatura 24'ten 38 Celsius gradusqça. Kütünde hava uçuk temperatura 23'ten 38 Celsius gradusqça. Şehanzide hava uçuk bulup kiyin bulutlandu temperatura 19'den 37 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutuk bulup kiyin içilidu temperatura 23'ten 37 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutuk bulup kiyin azraq yamğur yağdı temperatura 21'den 35 Celsius gradusqça. Turpanda hava uçuk temperatura 26'den 44 Celsius gradusqça. Korlu'da hava bulutuk bulup kiyin içilidu temperatura 22'den 35 Celsius gradusqça. Aksu'da hava bulutuk bulup kiyin içilidu temperatura 19'den 33 Celsius gradusqça. Atış'da hava bulutuk bulup kiyin azraq yamğur yağdı temperatura 22'den 35 Celsius gradusqça. Qashqar'da hava bulutluq temperatura 20'den 36 Celsius gradusqça. Xotan'da hava uçuk temperatura 22'den 35 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradusqça bulundu, 3 bal, Gərbi Cənub şamalı çıxdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

İbrahim Mehmet diyen dostumuz, abayık dostumuz dikkat kılıp anlavatkan bolsanız. Aparatkı tüşken bolsa zidon tutmaydı onu mırni. Katnas saxtısı tosup vazife icra kılsa andın tutudu depdu. Aparatkı tüşken katnas kılap kılmış. Özümüz bir taraf kılımız. Katnasi 12123 abdisten bir taraf kılımız koşuni. Lekin numırni özü kolu kıldı o deymen. Aşı 12123 əptisi kirib, abayqı dostum, siz özünüz kiribçi aşıdan bir qarap yıqın, ə? Yəni, İbrahim deyən dostum, siz köpdən köp rəhmətdə. Tayır Tortaksi deyən dostumuz, Vin Chuanlu, Qoş liniyədə ravan. Bayam çolsuğu çüştüm deyən dostumuz, Nəxməydan saxçılar tutqan bolsa, zidon tadıdı, bulmasa aşı yuğuzduğan qatına saxçısı ətirtik berib, yuğuzdu, deydu. 12123 әпчедің бір тарап қығыл болады тұғы. Өйәк бағымысы мұ?

kaplan yiyivitimiz deydi. Beş tal göç kırdığını yiyivitiş gerek deydi. Uçar tort taksini yazan. Tiyanşan Vankona aldıda kızıl çırakta otomobille azraq cik. Kızıl çırak sebeplik tosuluşpa deydi. Buldu köpten köp rahmet. Bu beş tal göç kırdığını bir taraf kılışın yani başkaca usulü bağım o yiyivitiştim başka. Alımcan yan dostumuza 5 tal göç kırdığını saklap götürüp yürsünüz, buzulup kaldı, sızgımı yok, unuğumu yok, yevetan vaxtı da izdep gelmeydi o emdi, deydi. Sizin digininiz mi doğru acaba? Hazır mı? Ava sık şuna mı? Ya, haltın o işçede sol ya, haltın o işçede olsa, asan buzulup kaldı o kıymalık samsı boğan dikin, göç kırdı boğan dikin. Şu birden bir amalı onu ya taşı vetkil bulmaydı, ya birisi gibi besiniz hem de kandak bulayken tan hem de şu yevetmeyi mi başka amal yok okşaydı o he? Yani

0: Şökran diyen dostumuz, Şökran diyen dostumuz yol haber bire, Şorbulak yolları Söyüçen en yolları koş liniyede ravan deydu. Abdurrahman somkçi yevton boldi deydu. Nijat taksi ünde dar pul töle gelik uçur gelmedi deydu. Uçur kaldoğan matamız bomsa. Uçur kaldoğan bolsanız uçur kemigen bolsa belkim o dostumuz mu aldıra bir yelek mangan bolşu mümkün şu nakmı ya koca zenge çıkan dikin çokun bir yelek mangdi digen gep. Hem de inek kemeydu. Amma şu birden bir amal yevitişke. Nijat bilen bil yevitəyli miki aşı göş kirdini deydu. Ablat xotan taksi. Ақ кепті әдіген достымыз ғылжыды ел қәвірі, жәнөбі әхмәтча елі раван дейді. Болды көптің көп рәхмәт мүші ғылжыды күді осырымыз мүші ұқчырдың үнімлік пайдылынып қаға ісілі. Яны қарсақ, мен мұ пойзыстан ұста, сіз нәді мен барай таң бүлішейлі дейді ұжымы ма Шырәлі. Шырәлі білі таң олтырып епкесаңла, Kaplan'ın ki avazlık uçuru belki anlayılı. Kaplan.
1: Hidayet kızı yaşıma geldi.
0: Yaşı.
1: Kadıktan mucize nasıl canlısı geçirdiler var.
0: Buldu rahmet. Ali diyen dostumuzun avazlık uçuru.
2: Ben izni çıkaya kap kalkmazsa. Kışkızın çöğe kuzu kaçkalları oturup yemekti buldu.
0: Doğru değil size. Şu yenile şu birden bir amali hem de yevdişke. Yevessiniz bu kadar ekçimi. Abbascan diyen dostumuz göç kırdın. Yevesse yeni bir saat tursu buzulup kalıdı. Onun adını özü yevetip uçuruşup kazı beş tal göç kırdın. Apılını bir yevesse buludu o deydi. Doğru. Abudu diyen akımız. İşki yenge bir tal kontrolen şeyden birini ilip sudan birini oturup su bilen yevetişten başka amal yok deydi. Nur taksi yine başka dostlarımız mumuşu. Tazlık işçilerine bir vesime bulamdikin deydi. Alımcam, amal kılar mısınız? Benim kışımda ekilene kusukum bek açtı. Beş tal göç kırdan ampulunu verip özüm yevit deydi. Tonurdun kumarı gancı ısık gelikin deydi. Isık bas deyim asan bozuldu hocam. Haltına ağzını içi deyip sel uğurları tarısın. Anan deyken bir taraf kıl etmem siz. Yeni qarsaq Abdikerem akımıza 104-cü tüən yolları Cudin Pifaq Mangan yolla da maşini səl köp tosulub qiliş yox deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət.

Badam taksiye, şu taksiye xeridarlar ermek hayvanı ilip çıksa, biz red kılsak, arz kılsa bizge gep kilemdu degen bir sualını sorabdu. Muşunun bir vaqtlarda bir cevap bergende qamıtı qanda bolğan boqaydı. Muşunu bildigan dostlarımız bir cevap berip tanladı. Yana Şinfu degen dostumuz. Asasen dostlarımızma emşenşin, Şinfu, yana bir ismi yok dostumuz Abayqi. Amma ilan degenek şu yevesun degen teklifni beripdi. Aşınna qılan amdi.

0: Dostlarma bizimki azıraq ilan anlaydığa vaxtımızmı kep qaldı, ilanlarını anlayımız, ilanını anlap qayıtıp gelimiz, onun oca dostlarımız davamlıq yol uçuri, mayı qaz uçuri bilən təmili sanla buldu.
1: Dada, pəsin soğuk çaydın azıraq çaycu.
2: Donatqıdın əmdal deyəm, səl toğuzup şikinə.
1: Dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Dada, pesil soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Donatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Abdumobil aydıkende. Heyka işçim, rojumuzunu urgutun. Biraz diyedin keltürdüken, bu alana koşulga. Heyka işçimlikini içsiniz, 6 saat içe rojumuz urgup durdu. Heyka işçimliği, işçimliği.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
4: He?
2: Memo bayı berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım, neyin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

Dostlarımızda uçurla yetkiyeyi gibi olan aralıkta da dostlar diktanla katlanış bilimlerine ait sual cevapladı bulsun. Çarçap otomobili hedeşinin kanda xatırı ba? Şopur yenik derecede çarçağanda xotni tez süratte doğru yetkiyelmeydu. Şopur ultra derecede çarçağanda inkası asılap kandaq meşgulat kılışını unutup kalıdı. İğir çarçağanda ihtiyarsız meşgulat kılıdı ya ki kısqı vaqıt uxlap kalıdı. Bunun da mı iğir bolğanda otomobilini kontrol kılış iktidarını yoktudu. Yani yolunu enik körelmeslik, dəl dümbe telip ağırış, futkol işiş ya ki zihni küçü merkezleşmeslik, inkası asılaş, təşvişilniş, aldıraqsallıq kılış, qatarlıq əhvalla görüldü. Bundaq çağda otomobilini davamlı qaydısa, qatnaş hadisi yüz berişi mümkün.

0: Badam taksi yeken şarkı biketten aldığında taksi mi yok, kira mı yok iken deydi. Buldu. Tayir imin diyen dostumuzdan avazlı kutuyor bakken anlayılı.
1: Rezervasyon yolu üstüde Tay yolu Cenab'dan Şemal Karapman kayınlıkta Kuala'ın körük altında maşınlar sarsıyor. Bütün tuzluk kalışıyor.
0: Buldu rahmet. Könlü bütün ablikimden avazlı kutuyor.
2: Alarak ilayet olacağı akşamı oldu. Tutumuz muayetimiz mübarek olsun. Moşo Tungvan Cahiyen Trafik yolu intihar alan kere.
0: Buldu rahmet. Ravan taksinin Ravan taksimi özün programını anlavat qalığını bildirib fikirlərini qaldırıb da köpdən köp rəhmət.

Ürümçi poyiz stansı maşin toxtatış meydanı haqqiliş orunun telefon numarı bağımıdı. Ya ki 24 saat içinde en yukarı boğan kancı aldı degen uçurunu kaldırıp dikenem. Şunun bir cevap verip etken bu sana. Abay bir dostumuz bəgendi. Gautier Jenningi bir küllük 40 koy. Xeyli jukuri de pizipdu. Yani inağraq fıqdağın dostlarımız bağımıdı.

0: Şirali degan dostimizga Aydrum tez sur'atlik yo'li Aydrum g'umonga yo'nalishlar, yo'nalishda Ravon degan uchirni qoldiribdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Ali degan dostimizningki ovozli uchirib ayka anglaylik.
1: Muşu piyadla yunus bekkende bir herifsine mesele bir tutuk Allah'a ek.
0: Buldu he dostlar. Ali degen dostumuz fıçırağınızı tapşırıp aldık. Biz bu doğrusu davamlıq takitle avadımız he. Muşu yoldun ötken piyadla çoğum dikkat kılıp, uşarlığımızı östürüp, yeşil çırak yanğanda andın ötonla, Dəb, hər qeytimliq proqramlardamış, Qatnaş Sənət Radiosunun hər bir proqramlarda biz riyasətçilə bir-bir təkidləvatımız. Şuna terikmənlə, zerikmənlə, cili bulmanlə.

Tursun Cakımız, ha, bu dem sen özümden ensir ensirmedim deydi. Mevlüt kamdan ensirep siz de, vay ensirmen vay bu, ensirmen deyim ben, siz özünüzün ensirep ütüp tursunuz oğudik. Memmu Nur, boldi, muş biti tursuncu onu koyattım, bunu koyattım demeyi, işte murekkepleştirmeyi buldu. Aslında o değil, doğunu yakşı.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosan Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızdan alaydı qollugan talap qılğan urun bolsa, iğiz boşluğu sağlamlıqqa köngül bildiğanlarının yaxşı tanlışı bolğan Ürüm şehri Şinhua Janub yoldaki şahsat iğiz boşluğu amalatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasibet bilen yuqurq urunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Kucha taksi, kuchada yo'l xavri, kucha do'stlik yo'li janubdan shimolga, kucha bozorining oldi to'silib ketdi, avtomobillar ko'proq degan uchurni beribdi. Shu kuchadagi do'stlarimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qolganlar. Shirayli degan do'stimizga kimlik tushib qolgan bo'lsa, tiz yo'llanmadan silavasi bo'ladi, qarish taraf to'laydigan qilib deydi. Nijat taksi, ash kimlikni ashina qilib savasangiz bo'g'dakchimi, qarish taraf o'zi to'laydi debchi. Tez yollanma qıplı səvəsiniz boğdik. Əxəd Canba deyən dostumuzun ki, avazlıq uçur bəykə anlayılı, yə? Əxəd Canba.
1: Hörmət şöbür dostlar, yol qəvri, yol qəvri. Yenimə şun dör aylıq bahçıdan çıxıq maşı körürsün açdı. Ludovan çəlçir, maşı maxtarı çəlçir. Yolda eğit dostluş yox.
0: Hə, buldu, rəhmət. Amini gülgen dostumuz az, minun ilgiri kayışın gotti deydi, buldu. İyildi bir program ahırlaşkan denki, yeni bir eskertip koyun, şu çağda özgertip deyli. Kayım digen dostumuzun avazlıq uçuri.
2: Ben kitildim mi oraya satçı?
0: Kitildiniz, şu yege uçur yollaş arkalık programımız katnasınız buldu. Motorlu qatnaş vasitasini haydiganda bexatarlik tasmasi taqamaslik qilmishiga qandoq nomor xatırlandı? Bexatarlik tasmasini to'g'ri taqaganda avtomobil yuqori sur'atda ketib o'tib kutilmagan ahvolga yo'l qo'yib, jiddiy tormozlaganda bexatarlik tasmasi shofer va yo'lovchilarni o'rindiqqa muqimlashtirib, soqilishdan saqlanqili yoki soqilish darajasini yeniklatgili bo'ladi. Shoferlarning bexatarlik tasmasi ishlatishiga haydovchilik qilish uchun motorli qatnash vositasini yo'lda haydaganda shofer belgilama bo'yicha bexatarlik tasmasi taqmasa, bir qitimda bir nomor xatirlandi. Avtomobilga normadan ortiq odam selishdan qandoq sinib, kundalik turmushda mundoq ahvollar uchraydi. Masalan, avtomobilga odam toshib bo'ldi. Lekin toniydigan birasi uchirganda uni avtomobilga billa ili bilishni o'ylab qolamiz. Shuning bilan avtomobilga normadan ortiq odam solamiz. Avtomobilga normadan ortiq odam silivilib kutilmagan ahvol ko'rilsa, oqibatini tasavvur qig'il bo'lmaydi. Normadan ortiq odam silishning avtomobilning yuk ko'tarish miqdorini oshirib o'tib, yo'l yurish jarayonidagi turaqsizlikni keltirib chiqarib, avtomobilning inertsiyasini oshirib, tormozlash arliq

Şirali, aydırımda xeridarlar çıkıp atıdı. Taksilamı birer yüzdek taksi ba deydi ucumu kaplan. Şirali aşındağda püçür beripti, birer yüzdek taksi ba deydi.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızı ahırlaştırımız. Yaxdırıp anlığan programımız kızgılıq bilan katnaşan her bir anlaşı dostlarımızga köpten köp rahmetimizden bildirimiz. Rahmet selage. Programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Növetçi muharrir Ramila Ablamit. Endi diktanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yollarınızda bizemre programımızda bolsun.

0: Ondan kosa ürgeş anlıkçılarımızın uçurlarını bir başının anlap bakam da ok.
1: Buldu, şimdi akılaylı.
0: Karsak.
1: Program başlayış bilen dostlar. Ağa akılap uçurlarını yollap da.
0: Bana kaplan uçurdan başlap anladık ha.
1: Hoş.
2: Ya hanım, yaşına erkek, yaşlı donutma.
1: Yaşı bela onda mı?
2: Yaşakımdan birbiriyken ötes. Taktirişim erken baştırıp.
1: Yaman adam kembele
0: baktı. Tazı toğır demediniz. Olduğuma da körünüm atkan çalışma keyneki tarif ettiğim açığa kıskan dek mavu arıcıyın ama da tutuşuduğa yerini.
1: Keyinçile otursam bulamıyorum bugün programda.
0: Onda emes mevlut mu keyinçile oturup bakmadı işinin bulmaydı. Anlıkçılar künek bunda körüb.
1: Bula bir kıl besim kuyut var.
0: Ya ya yakında emes. Mana uçar tor taksiyimi deydi örgeş karşılığımız mübarek bolsun katnaş programımızga çıkınız sizlerni köygün batı men doyun kirip körüp baqay dep körün körün körün
1: oy körün
0: köymege hazırın özün kelganlar bolsa ma anlap atqanlar bizi kırınlama doyun kirip örgeş örgeş
1: qanday zadı u qanday balıdı
0: zadı bu qanday balıdı dep qağın özünlar körüp köngünlar uyluğınınlar boyca katnaşsanlar buldu gep sözlerini dep ha
1: şunaq
0: Ondaq bolsa yana uçurlardan anlayımız mavul lantiyen degen anlıqçımız
1: Kısın yolab da
0: Siz
1: geyiz monarga çıkıp elib Meşgulat qovat qalışı siz üçünü qorgan da
0: Şu yöyde turup işle ötüp siz oğuş İgizlerden pesk qorab işini bulmay Tavadıvat sizden ha xiyalınızı kəmmeydi
1: Xiyalınızı yok ki

0: Bo'pti, bo'pti.
1: Ablakanay.
2: Hormay qarbiyle musho artistin trebi ravache bulbullar.
0: Ma'qul.
3: Bo'ldi, rahmat shuringizga. Aha chambonik ovozli qishiro, aka, yaxshimi?
4: İmam Erkek Sultan Sanım Zahiyyatı, Zal Kavriye.
3: Hoş.
4: Müslümanların aldı, yine şu Akyol Restoranı'nın aldıları.
3: Hı.
4: Asasiyatıravan.
0: Hmm, makul, makul.
3: Buldu, rahmet, buldu, rahmet.
0: Ali.
2: Türkiye'si başarımız.
0: Ha, bana yakışmış, da öp durun laçu. Yani Rabiyem Hanım.
5: Selam, Rüzgatı Türk. Rüzgatı'nın Erkek Sultan oğlum.
3: Yaxshimisiz?
5: Merhaba.
3: Rahmat.
5: Yo'llarimizni bizdan ro'y programmamiz boshlandi. Yo'lchaxon o'g'lim bugun kun taqdimda ketdi. Rahmat. Yo'lchaxonim sizga ko'p rahmat. Mas'ul muharririmizga ko'p ko'p rahmat. Radio amutlarga salom.
3: Rahmat. Bala bay kapti mana Zuhra ay bugun Urkesh tayini ilib programmalar chiqib sizlar muborak bo'lsin deb uchurlandi.
0: Rahmat. Rahmat. Unda uchurlarni berib qatnashib turinglar, qarshi aldiganliklaringizni bildirib, ha?
3: Shunaq.
0: Yo'llar avanka Alina uchuray bu, ha? Ha, badam taksi voy-voy Urkeshchan to'g'ri emas ya bu. Do'yinga bir kiraymanda deb, ha, kiringlar. Abayni yaq taklif qilyapmiz. Do'yinga kiringlar. Doyun kırınlama.
3: Şimdi kaya kızın karşılığımız balacım var. Avazımızı mı anlanla bırak doyunda avaz mı çıkıdı olsa ekran mı çıktı o anlayın başka çıkıyordu. Görünüşler diyen de.
0: Doğru. Müşahedin körvalsıyla da şunu ola. Hazır mı o Tavşan Alu Koşlini de Ravan diken uçurunu mahmutcan.
3: Onun başka Ahat Canbani gelme Ravazlı kuşur.
4: Görünmek şoför dostlar yol sevri.
3: Hoş.
4: Hemen akıyorlar sıranı aldı değil mi? Mecette baktın işin tarafı karab mağa yolu. Canlık değil mi? Yenilah. Her işkili yönlük, ravan ya, ravan, sosyası yok, ravan.
0: Hmm, yan bakçısı ya, yan bakçısı deyli.
6: Canlık bir et, beş günlüğü yaptım.
3: Rahmet olsun Allah'a.
0: Ucuma, yüzen canma, teklikte oturup, aşu.
3: Kudu zükre adam teklikte paranlaşıp, aşu, otakanda gülüp, uzun
0: oğulları karabak. Aşağıda oturup, alıkı, aşu, teklikte oturup, yanınızda oturup, gelip kıpayagendek, bırakıl tuyguda.
3: Hüseyin Can, oğru sana vatkandak sizden o getirdiniz.
0: Üzüm.
3: Dijil olsunlar, yakışık adam.
0: Neymiş lan kıp otadın sen de hazır? Ya, üzümlü kümünün havak demez. Ya.
3: Dar çeçin havaklarım emez.
0: Ya, ilgi kümüdü. Anadaki neymiş kıldı? Et yazdı. Et yaz açıdı şunda bu.
3: Et yaz açıdı.
0: He, doğru.
3: Yüpürmek sana otadın.
0: Aşta bir vakitler de hiç kaysa emez gazır. Neymiş kıvat suyada, başka şey yok. Otadınız mı yaşayanında hıyal sürü bir hıl?
3: Radyo Baran Asır Bekarak'ta atıdan
0: alışıyordu. Şıkıgan kıyapet kıkır aldınız mı ya? Ama bu karşılıyışı Mehmet Dursun, nemini evettiniz hazır?
3: Cıklı bir mezmu yollap sizde.
0: Nemini bir başka birisi yollayma deyip yollakap sizde. Nur Taksi, Sanfango, Şimal yolda Abdumobullar köprek diyen uçurunu beğenken.
3: Rahmet. Çocuğun en cimpinde bu çöldeydi. Ürümcü bekatın çıkıp hazır ömüçük tonuldayın. Cücüşen tonuldan öttüm. Hazırmış tonun içinde hazırca bir hatar toslu şafalları yok da pıçırıyorlar da rahmet şuranızda.
0: Haylık görgüde maşınla azırakçı koşun işte deydu Mihray kız. Yani abla kanay.
2: Muşo karma karmıyla.
0: Haa.
3: Makul. Rahmet.
0: Yani Abdurrahman son kiçi.
3: Rahmet.
0: Ayo qarşı ağalığınızı bildirib Urkesh inanızni sizin başqa nəsə demegandiki munda kirib diyanzan qılğansız kündi diyanzan qıldınız.
3: Sizdin bir somkı sormagandiki bir adam
0: bolamı? Onun üçün Urkesh tutudğan somkum yoq ayqaçan. Ha şundamı? Ayal somka yeni birge tağa degendek nəsələr var onunda.
3: Tağamış qapma. Mikrodeydə şidaça körükdə aptdım bala biraz köpərək də puçurğan yollab da rahmat. Abdulmuçmu salam 174. Yolu şöyle suustu bakçısını aldı da Abdumbullah köp de pişiriyorlar da rahmet.
0: Belki bakçı taraflarda bugün hakikaten şunda köp buluşu mümkün. Çünkü yani bugün balılar bayramı. Şunu uçunma şu radyo aldı ki varlık ballarımızın ki bayramını tebrikleyimiz.
3: Bayram olan mübarek
0: olsun. Şunu bilen birlikte radyo aldı ki kuddi mango uxşaş balı kalıp ki iyi boğan özünü kuddi balılarda kez kılıdığan mengü şundak tuyguda buluduğan dostlarımızın atanımızın aldı da bala edip atılıdığan hem meylenin ki bayramı mübarek olsun. Bizim hep kalmayalım.
3: Zükrede bayramımız mübarek olsun.
0: Bayramımız mübarek olsun. Rahmet. Bırgı olsun. Bırgı olsun. Şuna

0: yana uçurlarını berip qatnasanglar buldu. Asiya qız bugün sel bir xil jimqur, iğir bu qapsızğun nim boldi. Bek charchap kettiñiz mu nime? 3 gün ayaq bayram ötküzüp, ha?
1: Tursunca akımız deydi, Örkeşcan Sultan diye isim mi, tekal ismi deydi, isim famili.
0: İsim mi?
1: Lan diyen deydi, ben kaç kadın uçuruyor etme deydi, kızın karşılığımız.
0: Rahmet.

0: Onda xosa anluqçlayın davamlıq uçurlar bilan programımız qatna sağlar buldu. Vensin salonumuz Şinjan 1074 doyundu bivas köstüş kılvatımız. Bosa dostlarımızın kirip bivas köstüşümüzün körüşünü karşalımız doyun umurumuz.
1: XC 1074 FM dostlar. Yine Şinjan 1074 FM dostlar.
0: Onda xosa Aykı Yayı payda boptuğu.
2: Gözünüzde kaydarak yakışma. Çizler. Bayram yakışma.
0: Abdan ötte yakışı. Özünüzün için, özünüzün sayılı sayıyla kışıydınız mı? Anlaşıla karaganda.
1: Çıkarıplı cümle gelseyiz bayramda.
0: Ya o dakika mı değil. Bu çışlanı hemen taşlı verdi bu bala. Taşlap.
1: Çıştığa nasıl karmayayım öyle mi?
0: Çışını taşlap lan bırak lan bana. Ne mi ne şey mi şey. Oynayıp yürüp de düştü anlasam.
1: Kırgın evladım koyunun çığı karab yüzdeydi olsun.
0: Ha doğru. Lekin arız kesbi kesel de kesbi kesel aşağıdım aşı çığı karab yürüptü.
1: Çığı karab ha?
0: Çığı sanab ona ki.
1: Haklı çığı karab. Yeşine tapsa bu adam çığı karab.
0: Ma çığı manda bu kaptu deyip. Çoğu aşağıdım ma kurdu yaptı ma anda hoptu deyip. Zaman kolaylıydı gidek.
1: Toktanla aldı öyle ma çığını sakat edip onu kemanı kolaylıydı.
0: Bayraziye hazır yıkıda. Bu da şu çü Şinjan'da şunun atıraplardaki yollar avan degen uçurunu berip tu.
1: Rahmet uçurunuzga. Onun başka yerin var mı? Namsız olma uçumuzdan azlı uçur yaşı mı?
3: Yaşı mı riyasetle yakın satırsınla.
1: Yaşı mı siz?
3: Ben akıçkadan Şinjan'cımda bulama maşin katırıpke karamağa yönüstü maşinla katıydım. Öğüt yıkıda geçir.
1: Atı bulacak şuna mı?
3: Satırsınla dinleyen doğrultalarmıyla.
1: Bulduk rahmet işlerinizde ha?
0: Çoğu, Abdümbullah'ım, hoştamış badilem, züyük gıdektir.
1: Kudu bir Abdümbullah'ın bir ağzınıza tıkkın değil, yakınlarınızı yapıyorlar, onu da kılmamız mı?
0: Közümüz değil, körünüp oturduğun bir katnaş kuralı o. Şundayım, Abdümbullah'ın
1: köpke deyimiz ha, dostlar?
0: Şundayım, o iletin anda deysiniz, ertüğün sayat, bəsil, tətillere gəgən de, sayat bir başın ketken de, nemi deyilsiz uçağda, hemimiz bir valımız kaçıqa, uçağda nemi deyilsem de.
1: Kaplanın kabazlık şirketi kaplan.
0: Anlayılı ya.
2: Herkes ma yindim var yana maşığı köpe. Bak kaplanına bakmayalım.
1: Buldu rahmet ya şirketiniz. Kabla kanay.
4: Dere gömüp bağlı türebi şunda rava çözüme ama yok şansan kaçı.
0: Buldu makul.
1: Makul.
0: Yeni karısak ahat canba.
5: Örümüne köpür olsa yok avre kavre. Cid anadan sayılgı çöp. Sayılımlar, gönlük görür, çekişler, asasetli yollara var, ne yollara var.
0: Buldu makul.
1: Rahmet anlayıcımız ya. Vucilin diye bir anlayıcımız neydi? Bir mesle sorup çürüyorsam, cevap benim de anlığa katık yolum geldi hep hani anlayıcı.
0: Biz onu açımarır, anlıvetken olsun. Anlıvetken
1: iki yani kerem bir yolda. Ama 570 diye bir anlayıcımızın ki avazlık çürüyor.
0: Anlıvetsin aldı bile ne? Dada akku.
6: Ayva, bugün şimdi avazdan anlatılana kimle? Zehra ailem bile. Orkestrolsan
1: kim orkestrolsa? Ay, tonu kapsız da
0: mı?
1: Yakşamdan tutunuz da mı? Kana humuna hokalda ya da bizim tonusuz kanda hukuk etti bana. Kızın karşılığımız ha.
0: Tonu mu bizim demem siz?
1: Sen deme tonun tonun.
0: Kaçamış tonu vaysınız.
1: Toksunlar kesi bizden öyleydi konuğun da bir şey.
0: Rası.
1: Akhatcan bağı.
0: Anlap bulduk Akhatcan bağınkini.
1: Amin gülediğimiz kızın karşılığımıza Zühre kız örgeşe yakıştı donlama programlarını yaktırıp anlavatımız da ki rahmet de püçür yollap siz. Rahmet seher anlayıcımız. Örgeşin avazcısı bir yerleri ustaz riyasetçi Nijat Ahmet kim okşaydı ki rahmet özem çırayım okşaydı olarak.
0: Akıllarına okşaydı. Çırayı bir şey yapma olup da ustazı okşaydı. Avazı Nijat akısını okşaydı.
1: Doksi Abdurşka Mokşay'da.
0: Cimi akıllarının mücessimi bu.
1: Mücessimi ya. Sıkıtlıyasının dedim.
0: Da kıyılıp zahutuma da kıyılıp koydurup çıkagan. Kaplan.
2: Erkeş ma gindim var.
0: Abay kıfçörken ha, abay anladık o.
1: Ayka yayı.
6: Şimdi o kıyılısak mağı dağdan sütası yeseydik kızı sırak. Düğünün kaldıya sel sel tutsak ha. Zırzına de, zırzına de.
0: Makul.
6: Zırzına de, zırzına de.
0: Makul, makul. Ayk

0: bağlaydı. Bilen bu nasıl alakası yok. Bilen karı yok. Şıkkılan bağlaydı özü çiş doktoru oğan deken. Şuna aşta dana bu mısa şıkıp siz ne mülü bu devağınız tatip ekilip özgürt bağınız kildiğen bu oğan kaşta dep oturup durun ha? Ayhat Canba.
1: Örmeş yoğurduk ayol havre. Yerdin gördüğün astığı çişler. Nesan şarkın aldı kılçak. Maşın maktarı sen selkep.
2: Rahmet. Abdikerim yolbaşçı.
3: Ben çok dal. Bikette taksi az ama heder yok çoğun bikette taksi lağımı bitki hamaske. Taksi ciksi bulunmaydı. Heder lağımı azke. Az bir de içkin çıkartı al heder sana atın.
2: Rahmet ya şırınızga.
0: Şirali Altay kötürme gör ki şimaldın canıp kıravan, kumul canıp yolda aptomobilla köp tep teki yaman çoğun ayet ütüpsüz kumini Zühra Hanım çoğun apadı. Bu ama onun yana dur.
2: Zühra Hanım ayla atsanız mı meyleti hem
0: de. 50-60 yıl ba onun kaman kabı çoğun apadı yana mı aldı hınka. Abla kanay.
2: Rahmet.
0: Şu.
2: Qarqay qız qızın qarşalmıza Qashqarda ayırdırımda Kerem bağını aldığı keyçe yollara ban Qashqarda yamğubam ke Zühra dedi qınımıra Abdumrayımız 16 şəhərinin kəlgisi 24 saatlıq avaray qarab baxsa Qashqarınki hava bulut xuldikə temperatura 20 selsiya gradusdan 36 selsiya gradus xuş boldu ken azraq yamğur bar jaylardan atuş hava bulut xulub keyin azraq yamğur yağırdikə temperatura 22 selsiya gradusdan 35 selsiya gradus xuş boldu kerasla ha
0: boldu Yana veyle ne diye anlıyorsunuz?
1: Ya da şu mutlulukta kafan da şimali öyle bir şey oldu. Ağırlık canı sarıp sarıp gitmeye yolla koyuşuyorsunuz sıra bana.
0: Buldu makul.
2: Hoş.
0: Yana karaydıgan bozak ma o kut. Nice taksiyen uçur okuldu ya?
2: Yok okumadık.
0: Kutandan uçur berip de kuruluş yollarda maşıncık. Lekin tosuluş yok. Dap uçur yollağın kene. Yana cevlan uçuruyum.
3: Gürkeç umak verirken biz Gürkeç Sultan elimizdeki ismini çıkarak, çıkarak teşvik de
0: koyuyoruz. Teşvik kılış gitmeydi, öz her programı çıkan vakti de deva durdu. Şundayım ben bu yerlik mahsulat, anandaki yeşil kökta teşvik kılıkan, bundaki ya bir... Elki örkeş aşkanısı emez.
2: Ötügün tavuz koğun kavla pişkan çağda ben mesela çıkarayım deyip duramam de.
0: Değil mi?
2: Abanın beşi kımaz kildik yerip.
0: Bir keşte anlısınız, anlap ne belgen bulsunuz, navadamış kulluğunuzu sınıp gidetti bu ismi.
2: Şuna.
0: Özünüz, özün özü teşvik kılıp ma programlar çıkıp sözle avadudu. Bu oldu şu hem de, onun başka yanı kandak, içkip, şu nâmine söyrep içkip, ma örkeş, ma örkeş sultan digil olmaydı, yol mu yol apırıp.
2: Tonu ile cım mı adı?
0: Abdurrahim.
2: Hoş. Hoş.
3: Sen daha vizyonunu mu kaldırdın?
2: He.
3: Hazırmışı, kötülüğün karak mağdur canları var.
2: Rahmet, Qarqay qız, rahmet örgü sultan siz işləb sizdə edəb, şunaq mən işləb qaldım. Keçidik ki, bizdənki sırdaş dostlarımız. Doyunlu kösənlə buldu, cümə dostlar. Veylən yanı ucubuz.
0: Doyunlu körvinlə buldu.
1: Bağlı yolu. Yoldan ayrılır, cəni sarıb parakit, parma yolda şunda, sıravan hə
0: qoyun. Sen şavqınlıq varan çürün, çıqqabdı ma uçurunuz, abayqınan dək süzük çıxmaya qabdı, hə? Qaydı, yəni uçurunların inıq bəgidək, süzük, şavqınsız aladı bir uçur bəzənlə. Abdurrahim.
2: Hoş.
3: Sen daha vizyonunu kaldırdın. Hazırmış o kötülüğün karak mağdur canları var.
0: Anda bazı yeni karaylı. Amrak diye anıgıcımız. Dabaza nəmirdin. Sen de oraya karak manga yönüşte maşın köpürek. Tosulup geliş yok diye uçurunu berip dua.
2: Rahmet onu da başka. Ayka yayı. Avazlı uçurunu.
0: Ayka yayına uçur ya.
1: Yunus'unla gözün adama örkeşlerine avazının bunu varken cuma öyle diyeyim bakalım.
2: Diyeyim bu ama.
1: Gözünüzü parçası vuruşturup onun sayesini affetlerse he.
2: Mağgu'nun gibini aptap bak ne? Gibini anlaydıgan balık yerdi kendik mi? Oğum buldu ya cuma rahmet.
0: Üyt bir eğitim hepsi. Umu bop kalı adam.
2: Cuma'ya gözümüzde.
0: Pancak vurun hazır eğitim adam. Siz aval vurun anın ki ben eğitim adam.
2: Pancak nuru birdenlik ayağa gelin ki çığız durulamam mı acaba?
0: Çığız olsan bunudun olsan iş bulamdı.
2: Davalatlı kegelerin içine uğrayıp düşündüm.
0: Yok yok özü saludu. Hakkına iyi verken kişiler var. Hakkına iyi kızı düşündüm. Çık bu adamın kulu da iyi verken kişiler. Bir kaup getken kişiler. İpli birini sivas bula. Jolin Honoru deydi, oylap kaldım hazırmış küçük balanın mektep balarının toksikilit mindiğen işiğe muşu katnaş başkuruş bilen okuşlarını başkurduğun muşu mağarıp idarları bir yekili bir tepsili paranışıp toksikilit deydip gegen balılla

0: Сүймек аңлыгычылар, аңлап атканыңлар.
1: Кешлик йолларыңызда без хамра программасы.
0: Yanılam deyimiz ki, uylarınlarda Ahmervayet'in 10 yağ görüş açıq suları bolsun tamaklarını etanlar. Şüncilik oxşaydı. Anlıqçılarımız açıdı. Asasamış Ahmervayet'in 10 yağ görüşleri könüp getken anlıqçılarımız köptü dəb oylayımız ə? Şunda mı anlıqçılar?
1: Şunada, dostlar.
0: Tamaklarını etip yanlar. Programımız Ahmervayet 10 zavidi alayda tələb qıgan.
1: Onun da başqa programımız ne? Sağlam qızalınışını təsiyyə qılvatqan Okyanus şirkiti alay tələb qıgan telefon numarı 280-96-98 dostlar. Okyanus məsulatları bilən tonuşmaq çoğun dostlar basanla alaqılış telefon numarı bilən alaqılışıb türləri şuna mı?
0: Məsulatı, əsoğra, məsulatı bək köp.
1: Türləri mi yaxşı köp? Bası.
0: Bası mı acayip muhabbıq? Üç gündülük istimalımızda ilik kembos olmayıdığa yemekliklerimiz var. Naştıdın tatıp ki takip keş uxluğucu bu ağırlıqda. Aşı yemekliklerinin ki hemisi var.
1: Doğru.
0: Qəhvə dəmislə arılıqlar içi olan qəhvədən tatıp anan dinkin ilik töyük üstü talqalları, purcaq üstü talqalları, anan dinkin ilik küncüt prənikleri, işqilib bəkçik türleri hazır dəb uğulmaydı. Bası bək nimimiki, qımmatmiki dəb uylaqamanla. Qımmət emas, baş acayip muvaffaq hamımız qəbul qıla biləyidigan dairədə, ha? Onda xos Okyanus məhsullarını özənlərə hər çaq hamra qığayızla.
1: Şundaq.
0: Uçurlarga yana damlı qaraymız. Anlıqçılarımızın uçur qarsaq çünten mu davamlı qamra bulub anlavatqanlığını bildiribdi. Amma ma bu yoqtirib anlavatımız dep mushundaq mushaqtiki uçurlarni yolğa anlıqçılar hamınlar bir cavab berib bulamadıq. Kör tapşırıb aldıq. Rahmat yoqtirib anlavatqanlarga. Amma ma bu yol uçurları köp kelibatqan bolğaşqa yolğu munasibatlik uçurlarni köp anlaylı vaqt şunun bilan bolsun dep oylab ma uçurlarga birdin cavab qaytaramadıq toğri çunolar. Yol uçurni asas qılıb anlayımız. Mau vuyilu bək tosıl kettik deydi o Mahmudcan. Bək tosıl kitipti.
1: Şopar İslamların ömürlük bayılım kılın. Başka abla kanay.
2: Şimdi loğamışım. Nurbaq kent, Ravan kent, iki çörtme aslıdan. Altay loğa gelişmesin intansı.
1: Rahmet eyv, şurunuza.
0: Buldu. Mau alımcan simlik anlıqçımız icari berdiğen tokluq tor taksi bosu icari alay digendim. Orunum örümçide yardım kan bosanla da buldu. Numaranızı biz ilan kılaylı ya ki soruqalla bosa numaranızı evet bireyli. Müş icari berdiğen tokluq tor taksi ba tor taksini icari berettim digücülerim o xeyli ba. Anlıqçılarını açıdı. Ancımıncımı şahtı kucurlarını tavşırıp alımız. Bir uçur saxlaylı ya. Amma şu tokluq tor taksini icari berişni oylış vatqanla bop qalsa 13-3-9-83-77-89 13-3-9-83-77-89 numar bila alaqlaş qaysila. Amsa yana uçurlağa
1: qaraylı ya. Aqaçan ba.
3: Köpürdüsü yolxar yolxar ya.
1: Hoş.
3: Ha, yeni maksatın ne oldu? Anıballah ne oldu? Eriyenin onları şimdi kralan ya.
1: Rahmet.
3: Şimdi kralan.
0: Makul. Midonçu Vuyi Guangcan'ın ki Vuyi Guangcan'ın aldı bək dosul kettik deydi o toru taksisi Rozcan.
1: Rahmet. Aslime yol uçarı işkinci elama Midon rayonu manga yönlüşte yolla Ravankaya da pışırılabdı. Rahmet.
0: Danlıqtın Ravankaya'nı yenilik. Danlıqtın kanda o bravan bop qağandı bügen Abdu'nun uçurun tapışırıp aldıq. Onda siz men bilanla danlıqtın Ravankaya.
1: Bizninki hizmetdaş akımız ha galip kan örkeş degen balı maşıma dep tanış qolaylı.
0: Tanış uylanjuma şu sizler. Adatı bu örkeş mi peski tolu tüşüdü aşılıq talada ma meydanda binanı aldı da tolu turdu bu balımız sizlerge oxşar. Şu cerim bu da köysünüz ha dep fuku kilip köyürüş oldu örkeş.
1: Aldığınızda şükür hep barı mencim. Rahmet.

0: Dadı Akkun hoşçur ya.
1: Hoş.
2: Hoşçur. Cereyle Hatip Sultan Reyeset Yaşşıma.
1: Yaşşım siz.
2: Yaşşım size.
0: Yaşşı uzun sıçı.
2: Kırık şefa dinle. Şurada yapsam sizlerim çıkmadı. Beki ağını şu yok. Sete yok.
0: He.
2: Kıçıdan çıkmadan kes olsun. Dolu çözüyerek.
0: Beran.
1: Hoş Beran.
2: Şahinizin veterinerleri bana yollar. Allah'ın adıra. Şama çıkar. Dava. Gitsin.
1: Buldu. Rahmet.

0: Van.
1: Xanda ağalım bir şeyde yaşıma.
0: Sizler.
1: Ben bir gün kimden ağlayacağım aldım.
0: Kimden?
2: Kim da?
1: Kimizde ağlayacağım acayip bir şey ya.
2: Kulak
1: Gece
2: yıkı
1: kendim
2: attım da ya.
1: yaşlıdan azaktan.
2: Yaxşı yaxşı.
0: Mada kimden ağlayacağım aldım dep bilgi. Mada nem kımay bir kıl sırlıklaştırmay örgeşinin ağlayacağını
2: Şunday mı?
0: anladım. Dep akağınıza abaykı bayalarınızın, mədiyelerinizin digen bu sonuz tazı bulat
2: Şunday mı?
0: tazı.
2: Kim idi o adep o yerde böyle sırlıklaştırmamız mı? Olcudan Abdurrahim Ağlıcımız yaxşı mı?
3: Görünüz yetini tut, Olcudan yol kağırı.
2: Hoş.
3: Sen hoş geri koyuyorlar, kazanç darvanını aldın. Beyinli kızı sıra kırıp aldım, maşını sırt yok ama yoktur.
0: Makul.
2: Rahmet olsun.
0: Bu 13-14 yağını kocumuzdaydı, muşu yolda demek çıkken de ama Arhan'ın yolun demek
2: çıkken. Tesirat yolun ki, koşumcu yolu.
0: Yolda koşumcu yolda ama ondaki maşina, toy maşinsi, muş körüknün ki üstüde muşu iğizde durup ma o toyluk şıpingi tatı batıdı. Şu sebepte ma yolda tosuluş iğir, 120'ye telefon kıgan. Alan mıdık, bir yetkizi kıgan basanladı. Biz o
2: Biz mana şartlarla yetkisi koyalı ya.
0: Nöbetçi muharir, kim o?
2: Kim idi o?
0: Ha, oy, Murat Kumke. Bir muşu numar azır kıyma 13-14 yağı onluğu ucumuzun ki uç görünüm. Ama o kuyası gönlü bulan bir alakalı çıpiyet gözsek bu kadar. Toy maşaları bütün körük çıkıdığa yani toz bilip, ilgi sürat kitatını şıp inşleyemiz de. Yolunu egellep duru bilu sebebi de, yol tosulup gitip de o. Ama tez sürat yolu, çarşı tez sürat yolu da gelip alakalı şeyli ya.
2: Çınak.
0: Onda olsa yana ravan taksi.
3: Bugün yetiştirdik yol kavrayan mal yanımdayınkini alçı yollar maşın sev cikrak yine.
0: Buldum.
3: Ama taşlak konuşu yok.
0: Makul. Yakın oğlu deydu, yakının yol uçuru Misha yolu, maripet korosu aldı. Aldıdın konu katnaş çoğun ettirdi, mangan kızıl çırakta tosul ketti yol da uçuru beyripti.
2: Könlü bütün ablikim.
0: Aslı üstü töt etrap digendek.
2: Boran kakablikin o bu.
0: Resmi. Ta süzük inik ufkuday çıkmap durmada süpesiz fücür bəsiniz bombay demez misiniz? Fücür beriş kaydısını bildiğin bu ganki mi? Obdan süpetlik paydalanğı da fücür bireyli.
2: Şimdi bak. Abdüsalam'ın iki ağızlık şere. Hoş.
3: Kısa'da kına havanın fiyasmamdan
0: yaxşı.
3: Ah, iki yayının doktor hanısın ki hemkarlık davalış bulamdıran da.
0: Ma ayka yayı anlavatudu, eğer bolsa şunun karta bir cevap versin, bolsundu, bolmusundu bir cevap beri versin. Çok hazır oy ba, mana anlavatudu hazır nam anlayla avazını.
3: Ben şimdi karta bankan bacuğunu aldı, tosuz başında.
2: Rahmet.
0: Onda bolsa hazırlık gepne anladınız ki sizden soru diye bir anlavatudu, şunun bir cevap beri vitan. Ayka yayı keş, küçük kemmigen bir makalen tüzüp otamay, anın cevap verin. Oy Abdükerim lirik. Do yığı kırıp izdep tapaylı. Dostlarımızı tapkılı bulamdu dep. Nimada gunga suvalladı bu Abdükerim. Kaysı dostunuz izdep tapsız. Ma 174 yığı yıkın sırdaş dostunuzu tapmak çoğusunuz izdep tapkılı buludu. Şeyce 1074 dep yiyizine biz aldığınızda şakkıdı peydağımız mı? Lap bir peydağımız
2: mana. Mana mende bir güzel kız bilen bir merdane
0: gidip oturdu mana,
2: kız aldığınızda. Çama. Ziki bir tört dağılışımız. Ürümçinin kayısı yerlerde küçük bir şey pikaplanın ki yehuaçı yani çarçı zen gaz kaçlaş ponik tutma mı?
0: Yehuaçı yok.
2: Yok şunda mı?
0: Yok Ürümçide yok. O bağangı mangan yoldu bakiye birisi. İyi mücven tarafta birisi bakiye deydu. Lekin inik oranını şu bildiğin kaçılığan anıgıcılarımız deppese ama bilaleysiz bulmuş bilgili olmaydı şu. Ürümçide yok ha Ürümçi şehirçide. Kıyımcan.
3: Böylece bize de yetiştirdik. Kaçka yol kararızı. Kaçka aydınlığı nedir var? Konuşma abisire kısılığa yolla. Koşunuz sıra var.
2: Rahmet.
0: Demek ki onun Ürümçü'nün başka rayonları da yok. Midon rayonunda bakiye demek ki. Midon uçuyunu mu? Kayısı tarafı direkt diyenler tazı unutu kaptım hemen. Bıraktı da onu uçlar depegen.
2: Buldu. Kendi bütün ablikim.
3: Ya böyle de onda emek. Ben kontrol çıkmak emek. Ne? Onda derizden açmayın. Ne? Mimik bunlar da kalmış da. Azıcık şu azı yapacağım. Ama bana buldu.
2: Bayam siz telefonun içine ya telefonsuzun içine kırvağa kalkışa ihtiyacı çıkmışsın.

0: ۋاقتى تۆۋەندىكىچە: دۆلەت يولى 217 لىنىيىسىنىڭ شىخۇ ئۆتۈڭىدىن قورۇلغىچە ھەر كۈنى سائەت 8-دىن 19-غىچە يول يۈرۈشكە بولىدۇ. 7 كىشىلىك ۋە 7 كىشىلىكتىن تۆۋەن كىچىك تىپتىكى يولۇچىلار ئاپتوموبىلى، يۈك كۆتۈرۈش مىقدارى 5 توننا ۋە 5 توننىدىن تۆۋەن يۈك ئاپتوموبىللىرى قاتارلىق جەمئىيەت ئاپتوموبىللىرىنىڭ ھەممىسى يول يۈرەلەيدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلەت يولى 217 لىنىيىسىنىڭ قورۇلدىن نارات كىرىش ئېغىزىغىچە كۈندىلىك ئەمەلىي قاتناش مىقدارى، ھاۋا رايى ئۆزگىرىشى قاتارلىق ئەھۋاللارغا ئاساسەن تاقىلىش ۋاقتى سائەت 21-غىچە جانلىق تەڭشىلىدۇ.
1: Yol yürüyüş bir xəterlikə kapalat qılış üçün quruluş avtomobillərinin cəmiyyət avtomobilləri ilə aralışıb kirib bu yolda yürüşü qatdıq çəkiləndi. Naratdan Şixu ötünə kiriş yığızı, Çormadan Dövlət yolu 217-ci liniyasının kiriş yığızıgəcə saat 19-dan keyin cəmiyyət avtomobillərinin kirişi çəkiləndi. Bu yolda yürüşə çək qoyulğan avtomobillər Dövlət yolu 3012-ci liniyasının Kuça Xıjın bölüyü, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Xıjın bölüyü yoki Dövlət yolu 30-ci liniyasının Köytün Çıngsxoz bölüyü, Dövlət yolu 3016-ci liniyasının Çıngsxoza Gulcu bölüyü arqılıq ayınıb mansı boldu. Köpçəliknin Şinjan yol toru, Şinjan qatna saxtısı, Şinjan yaxşı jay, Şinjan meteorologiya idarəsi Veyşin Amevi supsını qoşub elib, Maytaq Kuça taş yolu haqqıdakı ən yeni uçurlara vaxtında erişib səfər vaxtı və liniyasını müvafiq orlaşdırışını soraymız.

0: maddi madaniyat merasları yeni hayati küşük olup, şehir etrafıdaki mikro, istirahat, asasi ekimga ayrılıştık, roşen alaydılık namayan bulup, madaniyat sayahatçilik bazırının hayati küçü omumizlik kozgıtıldı. Demiliş mezgilde kök tokaydaki az uçuraydıgan metallar, devlet kan bağıtçısı, sayahatçiler yukarı pellesini kütü aldı. Yeni Cungo'nun az uçuraydıgan metallar sanatının böşki dep nam algan bu töhpkar kan, özünün özgüce sanat mirası buluştek celipkarlıkı ve çonkur kızıl asası bilen memleketinin her kayışçaylardaki sayahatçilerini kelip daka kılışkı celip kıldı. Sayahatçiler heybetlik 3. numarlık kan tomuri ve çonkur yer astı kan önkürüge girip, peşkadan bir evlat kurguçlarının cabağı çıdap küreş kılgallık hikayelerini köngül kuyup anlap, bu kahraman kanının devlet müdafiye işleri ve sanat terakiyatı üçün koşkan kalç töhpüsünü çökmüş şekilde yes kıldı. Şendonluk sayahatçi Pan Ependi mındak dedi. Bu kitim kan manzirsini körgeli kilip naayt ayran kaldık. Devletimizden bu hazinesi hakikaten be kaltısken. Sallıq malumatlardı körüstülüşçe, demiliş mezgilde Abdonum rayonda medeniyet sayahat mahsulatlarının zakaz kılınış miktarı bultırkı okşaş mezgildikidin 104% aşkan. Aslı sayahat kılış, konup kılıştın ibaret çonkır sayahat asasi ekim tallışı kaylangan. Ürüm şehirdeki Şinjan Kadimi Ekologiya Bağçısı'da halk örüp adeti toy mürasim şeylesi, has çevendazlık oyunu körüstülüplü kalmay, yana sayahatçilerinin tetbikşi üçün haksız fın tan mezlik tam ziyapta uğurlaştırılıp, sayahatçilerge özgüce halk örüp adet medeniyete tesirat ilip geldi. Sayahatçi mali yücven mıdak dedi. Bu bir kıtımlık intayın alaydı eskiliş buldu. Tekimi köp kişinin Şinjan'ı gelişini karşalımız. Caylardaki muzey, manzır rayon, manzır noktaları, kağız kıyma, ham kağız yasaş katarlık mol gayri maddi madaniyet maraslarını eskileş faaliyetlerini yolu koyup, sayahatçılarının çonkur karşılışıgı erişti. Irak sefer kılışını kalmaydıgan aileler, şehir etrafıdaki dalıdı konuş ve sahrada meyve üzüşünü talladı. Gulcinahiye Turpan yüzü yesirdeki üzümü bakçısı da yumulak, tok pişkan üzümler şahlarga lık dolgan idi. Caylardan kelgen sayahatçılar ormanlıkta sayılı kılıp üzümü üzüşünün kuşallıkını es kıldı. Sayahatçı Elminur Tursun mındak dedi. Bu üzümler bek yeşlikken, men ilini yakış görümen, bu yer bek güzel.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıklardaki Jonghua milletin ortak gevdesi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Li Ming haber kıldı. Badam Şerqi Jin Tang sulalaları devrideki qabrlar topi Yalqun tağının janubi etkige jaylashqan. Uning mol amali buyum saqlanmalari Jin Tang sulalaları devrideki g'arbi yurt bilan o'tiri tuzlanglikning har qaysi jihatdagi urf odatlari o'xshash bo'lishdek tarixiy manzarasini tushuntirib berdi. Badam Şerqi Jin Tang sulalaları devrideki qabrlar topining Idiqut qadimiy shahri bilan bo'lgan orliqi taxminan 5 kilometr. 2022 yılından 2025 yılıgacha Şinjan Medeniyet Yadıkarlıkları Arxeologiya Tadqiqat Orni Turpan Şunaslıq Tadqiqat Orni bilen birleşip, bu yerde qezişni qanat yaydırıp, 16 bəylik dəvrige mensub qəbrədin 18-ni, Tang sulalası dəvrige mensub qəbrədin 9-ni rətləb çıxdı. Qezib ilingan türlük yadigarlıqlar 600-dan artıq bolup, köp qismi Şinjanda, hatta dövlət işçidə tunca qeytin bayqalgan. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylun mundaqdırı. 1984 yılı biz Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Qau Yaunun qəbrisini. 2022 yılı Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisinin yandaş Qoruqçı Bəyi Çıng Xuan'nın qəbrisini. 2024 yılı Şicov Tutuq Məhkəmisinin canşısı Li Chonghui'nin qəbrisini bayquduq. Bu üç eylən Ən Luşən Shi Siming topulundan keyin ğərbi yurtini qoğduğan yuqarı dərəcəlik əməldarla. Tang sulalası dövrədəki üç yuqarı dərəcəlik əməldar qəbrisinin arq-arqıdan bayqılışı mərkəzi hakimiyyətinin ğərbi yurtini izcil üzüldürməy başqurub gəlgənlikini dəlillədi. 2025 yılı qızılğan M20 qəbristanlıqdan arxeologlar dövlətimizdə növbəti görən ən mükəmməl bolğan Tang sulalası dövrədəki rənglik sızmı yağac quansayını bayqıdı. Bunadan köp miqdardagi köp xil madaniyat xosliqiga ega madaniyat yodikorliklari qizib elindi. Yog'och quvansayning ustiga rangli qanotli otlar sizilgan bo'lib, Shinjangda tunji qitim bayqilishi. 2025 yili bu qabrlar topi Jongo ijtimoiy fanlar akademiyasi e'lon qilgan Jongoning 2025 yillik arxeologiyalik tekshirish yang natijalari qatoriga kirgizildi. Bu yuqori darajalik ommaviy qabristonlikda So'g'di, Paris, o'tiri tuzlanglik qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlarning madaniyati qabristonlik sistemasida o'rtaq gavdalanib, Shinjangdagi qadimki ko'p millat kishilari qon bilan go'shtdek yo'g'rilgan jonliq tarixiy ko'rinish namoyon qilindi. Turpan shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasining kandidat tadqiqotchisi Jon Haylong mundoq dedi. Uningdan farfor buyumlar qizib elindi. Masalan, bu oq farfor Shingyao xumdinida ishlangan. Bu uch quloqliq yeshil emallik koza O'rta Osiyoda ishlangan. Ularning birli vaqtda bir qabrida boyqilishi tasodifiy to'g'ri kelib qolgan emas. Bu mis aynakning diametri 31 santimetr bo'lib, butkul mamlakat bo'yicha diametri eng cho'ng, bir qadar yaxshi saqlangan, birdan bir oltin kumushdan yasalgan takshu yuzlik aynak.
0: Stansimiz xavri Tianshandagi eng güzel tosh yo'l deb atalgan Shinjang Maytaq ko'cha tosh yo'lida bugun qatnash asliga keldi. Chutun burun soat 10 da ko'cha shahrining rast ko'chasi tarixiy madaniyat tanliq shahri shimoliy shahar darvozasida 400 uy avtomobili, dala avtomobili qatorliklar ratlik uzun o'chirat bo'lib Maytaq ko'cha tosh yo'lida o'z avtomobil sayohatini ayvat bilan boshladi. Yunnalik sayohatchi Dayju bu qitimqi öz avtomobil sayohatiga nisbatan umidga to'lgan edi. U mundaq dedi. Maytaq ko'cha tosh yo'lida qatnashning asliga kelishini saqlaganimizga necha kun bo'ldi. Bugun oxiri qatnash boshlangan bo'ldi. Intayin hayajonlandik. Baldurlar o'rnimizdan turib bu yerga kelib o'chira tuturdik. Maytaq ko'cha tosh yo'lida nurg'un go'zal manzaralar bor. Bir-birlab ko'rib vatanimizning go'zal tog' daryolarini his qilib boqimiz bor. Maytaq ko'cha tosh yo'li shimolda Maytaqdan boshlanib, janubda ko'cha shahrida oxirlashadi. Umumiy uzunligi taxminan 561 km. Tianshanning janub-shimolini to'g'risiga kesib o'tadi. Qor va yo'l yuzini muz tutish qatorliq omillarning ta'sirida har yili 10-chi ayning o'rtalaridan keyingi yili 5-chi ayning oxirigacha yoki 6-chi ayning boshlarigacha fasl xarakterlik qatnashga chek qo'yish yo'lga qo'yiladi. Maytaq ko'cha tosh yo'li qarliq tog', jilg'a, o'rmon, o'tloq, suluq yer va cho'llik qatorliq manzaralarini tutashtirdi. Qisqagina masofada ko'p xil yer shaklidan huzurlangli bo'ladi. Kishiga xuddi to'rt fasl oylanib turadigan yugimi rasmda ketayotgandek tuyg'u berdigan bo'lib, bir kunda to'rt faslni ko'rgili 10 chaqirimda o'xshash bo'lmagan havoroyi bilan uchrash qilib bo'ladi deb ta'riflandi. Bu yil Maytaq ko'cha tosh yo'li bo'yidagi to'xtalg'u maydoni, tozliq uyi, to'xtalg'u qatorliq xalq qulaylik mulozimat aslahalari a'lolashtirildi. Tosh yo'l bo'yidagi narat, bayimbuloq, ko'cha qatorliq muhim tugun nuqtalarining hammasiga to'xtalg'u saplandi. Yurish-turish, remont qilish xodimlari to'k aslahalarini chorlab tekshirishni muddatdan burun boshlab, to'k qachilash aslahalarining bexatar muqim yurishiga kafolat qildi. Davlat elektr tori Aqsu tok bilan ta'minlash shirkati Kucha shaharlik tok bilan ta'minlash shirkatining xizmatchisi Amir Obliz mundaq dedi. Kucha tavalikidagi 2 uy avtomobili o'tingi va Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yidagi 5 tok qachilash punktini umumizlik tekshirdik. Navbatda tok qachilash punkti tokligining hammasi normal yurishyotdi. Bizda 30 kilovatlik tez to'xtalg'u, 7 kilovatlik osti to'xtalg'u bor. Sayohatchilarning to'xtni liqqachilab safarga chiqishiga kafolat qilinib bo'ladi.
1: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qiladi. Changjiang deltasi rayonidagi Changjiang deltasi yulduzi nomli ozod tipdagi oq boshlar tunji sayohat maxsus poyezi bugun atiganda Urumchi shahriga yetib keldi. Urumchi vokzalining shimoliy maydondagi vokzaldan chiqish yig'izida Shinjangning milliy urf-odati tusiga ega naqshi usul nomerlari navbat bilan o'rinlandi. Xizmatchilar to'lib toshqan qizg'inlik bilan yiroqdan kelgan sayohatchilarga qizg'in qarshi olish marosimi taqdim etdi. Shanghaylik sayohatchi Wu Lianxing mundaq dedi. Şinjan xalqının çeksiz qızğınlığını his qıldım. Şinjan adamiyet

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqı meydanıdın. Sizge ən tez ve ən yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Қадірлі достар, аңлап отқаныңызға 107.4 қатынас сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программасы. Тәнтірбе сағламлық программасы Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тең намаз қарамына ұнтылды программызны. Сұлушы тең әпсірім алышыңларды қаршы алымыз достар.
1: Ondan sonra uçularımız da iktidarla devamlı tentarbiye haberleri de bulsun. Devletimiz 19 yaştan tövən oğulla futbol komandası Tolun Longsi futbol müsabıqısıya qaytıp gelip, Tunca Meydan müsabıqıda bir top üstünlük bilen Saudi Arabistan komandasını məğlub qıldı. 5. ayının 31. günü Fransiyanınki Ağınuda ötküzülgən 2026 yıllık Tolun Longsi grupu müsabıqısının Tunca aylanma müsabıqısı da devletimiz 19 yaştan tövən oğullar komandası nölge karşı bir netice bilen Saudi Arabistan'ı 21 yaştan tövən oğullar komandasını yendi. Devletimiz komandası da ki Can Camin Vartağı qarıtıp top tepken de karıştırıp topçısı ihtiyatsızlıktan topunu öz Vartağı kırgızı vetti.
0: Dövletimiz komandası bu meydanda Türk şiş ve müsabıqa ritmi cihette bir kadar zor bir isim kuduş kegen bolsa mı, lekin yenli kısmen kaytırma zarbi ve mukum topu altı cihette fırsat yarattı. Müsabıqa başlanıp 12 minit boğanda, dövletimiz komandası mayırları topunu on taraf yan yoldan edip minip, otturgu pas begende, aldı hücumçi Can Camin Vartağı kartıp tepti. Top Saudi Arabistan komandasının topçısı tekendikken, qanqıp çıkıp Vartağı kirdi. Müsabıqa davamlaşıp 60 minit boğanda Saudi Arabistan komandasının otur meydan topçısı, Gamdi cazalınıp meydandan çıkırıp itildi.
1: Bir topçısı kemligen Saudi Arabistan komandası arkadan 4 topçının oranını bevasta tanışıdı. Gerçi vaziyetini mukumlaştırgan bolsa mı, lekin yanıla fırsat yok diyarlık idi. Devletimiz komandasıga nispeten etkanda en kıyın baskuş bütün meydandaki vaqt toluqlaşmazgılı bolup, en ahırda 19 yaştan tövən oğulla futbol komandası Saudi Arabistan komandasınınki numur qoğulap ucum kılışıgı taqabıl turup, nölge karşı bir neticini musabıqa ahırlaşkıcı sakladı.
0: Bu dövletimiz komandasının 7 yıldan keyin yeni bir qitim Tolun Longsi müsabıqasiga qatnashishi hisoblandı. 2007-yil atrofida tug'ilgan topchilarni asos qilgan dövletimiz 19 yaştan tuvan o'g'illar futbol komandasiga nisbatan aytganda, bu navbatlik musobaqaning bir cho'ng aloydiligi kichik topchilar o'zidan cho'ng topchilar bilan musobaqa qilishish bo'ldi.
1: Bunundan başka devletimiz komandası bu qitim musabıqa qatnaşqanda yana adam toluq bolmaslıqda qiyinçilikka duş geldi. Devlet içidiki birleşme musabıqa ve klub musabıqalarının tasirida bir kısım asasiq topçılar musabıqa rayonuna dal vaqtida yetib baralmadı. Top komandası sap şeklini maslaştırış, beden iktidarını əsliga keltiriş ve musabıqa ritmiga maslaşış cihette belgilik tasir koşurdu. Cungu futbolçılar cemiyetinin alaqadar mesulü mundaq dedi. Devletimiz 19 yaştan tövən oğullar futbol komandasının Tolun Longsi müsabıqasiga qaytıp kelishi bir qitimliq

0: Hürmetlik radyo yanlış dostlar, anla vatkanla bir 107.4 katnas sanat radyosundan beril vatkan tenterbiye ve sağlamlık programımızı.
1: Tenterbiye sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratı hepsi Sılıvşı Tinli Maskaram'dan anıltıldı. Programımızın Sılıvşı Tinli hepsini anlaşanlarını kızgın karşılamaz dostlar.
0: Onda usanlıq uçilerimiz programımızın ki ahir kıdemleri keptuk. Emde biz bir kançılığan sabah sözler birimiz. Sabah mezmolarını mı yahtırıp anlaşanlarını ümit kılımız.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, onda bolsa, Vişin supamızga kelgen uçurlar qarayli, ha? Ma bir dostumuzun kimliği uyutup ketipti, Abdugani Ahad namidagi kimlik, Sanfangu qaq bazarının üstü tarafta uyutup ketti, tepu ağıçlar men bilen alaqlaşqan bolsa dep uçuru berip qoyibdi, 184-49-88-83-59. Aşu etraptiki xalı kolaylıq saxçıxanığı kırıp izdəp bəqin, bəlkim dostlarımız tep bağan bolsa şüyəgə kırıp bəqin buluş mümkün.
1: Doğru.
0: Əmdi, köngül aramınlağa yıqımlıq naxşıladın birini sunaylı.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Bizim məzmunlarımızni səprinizi bisirdaş proqramımızni Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sulu Şitingdə mas qadamda anlayalaysizlər. Tüşürüş usulu bolsa bizim veşin supamızğa bir rəqəmini yollasanız, sizdəki bir arvayma bardı. Şu arvaymanı savma qılış arqılıq Sulu Şiting əpçimizni tüşürüb alalaysizlər. Qatnaş degen gözünə kirsanlar 107.4 qatna sənət radiosunun proqramlarını anlayalaysizlər dostlar.
1: Doğru. Mazmunlarımızın davomlashtirimiz. Urumchidagi ko'ni mahallalarni o'zgartirishda sifat o'stirilib, sur'at tezlatildi. 5-yilning 29-chi kuni Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxaba rayoni g'arbiy vokzal ko'chi boshqarmasi, Dongling ko'chi mahallasi 6-chi ko'chi Oltiroq rayonini o'zgartirish naq maydonida oldirash manzara shakllangan bo'lib, 40 nacha qurilishchi o'z mas'uliyatini ado qilib, tartiblik mashg'ulot qilyapti. Bu Oltiroq rayonida jami 70 turalg'u binosi bor. Bultur 10-nji ayda Koni Oltiroq rayonini o'zgartirish qurilishi boshlangandan buyon qurilish muqim ilgari surilib, hozir umumiy qurilishning 60% tamomlandi.
0: Tonishtirilishcha 6-chi ko'cha Oltiroq rayonini o'zgartirish, piyodalar yo'lini yasash, ko'kartish darajasini o'stirish, Oltiroq rayon yo'llarini yangilash, rohat o'rindiq qo'yilish chirig'i, badan chiniqtirish asarlarini o'rnatish qatorliq xalq turmushini yurishlashtirish qurilishini o'z ichiga oladi ekan.
1: O'xshash bir vaqtda Midong rayonidagi har qaysi ko'ni mahallalarni o'zgartirish naq maydonlardimi? O'xshashlar qaynam tashqiliqi chimdi. Midong rayoni Michuan Dongsan janubiy yo'li ko'chi boshqarmasi Tongshin mahalli Tianhu Oltiroq rayonida qurilish xodimlari yer yuzi chiziqlarini chizish, yer tuzlash, yo'l yuzini yasash qatorliq mashg'ulotlarni ishlayotdi. Xizmatchi xodimlarning tunashtirishicha, ularning shirkati Midong rayonidagi 24 koni Oltiroq rayoni

0: gerçeke mesul bulup, kuruluş dairesi yol yüzünü yanılaş. Ögüzlerini su ötmez kılıp remont kılış. Kabillerini yergi kümüş. Par bilen təminleş turbo torunu özgertiş katarlı kuruluşlarını öz işçiliği alırken. Növette özgertiş türleri de arka arkada iş başlanıptı. Bu kıtımlık dem iliş mezgilde yüzden artık işçi iş oranını çantırıp, uda kuruluş kılıp, kış kırıştın burun par bilen təminleş turbo torunu özgertiş kuruluşunu tamamlaşka kapatlat kılıp, yıl ahırdan buyan barlık özgertiş kuruluşunu bütün işleştikçe tapşırışını işe aşırıdıkken.
1: Konu mahallelerini özgertiş Ürümçilerinin bu yılki halk durmuşu 10 emeli işideki Turalgu Kapalıdı Emin Öy, Oltraklışkı Maskelişinin muhim mezmunu bulup, şehir boyunca 310 konu mahallelerinin ulu eserlerini yığılaş, özgertiş planlandı.

0: kumluk, çöl cezirelerde uşkandak yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabkısı dağduğuluk başlandı. Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabkısı'ya yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdık.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
0: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
0: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturuldu.
1: Sağlamlık görsetmesi gumanik paraşlarınız tügütüldü.
0: İşki oranlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verildi.
1: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
0: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
2: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmurları sarxıl.
3: Mukapatlıq çək Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüzdüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tağımla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Shitting Update'ını çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: konup yediniz. Esiniz de bolsun.
1: Beijing vaqti soat 23.
2: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmet radio anlıqçılar, keşkinler xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızı uğurlaştırılgan yakınlık naqşı küylerimizde yaqtırıp anlaşanlarına ümit kılımız. Mən Riya Seyci Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıvşedin Damas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıvşedin əbdisirme anlaşanlarını qarçalımız. Bunda basa dostlarımızın uçurları keçi buğa ağırlıqda əmimiz birlikte qalda xəritisirin ürümçi yardıkar qas yolanı hazırqa qatnaş ahvaldırıq bir qırapaq ilə. Qalda xəritisi qaraydan basa dostlar hazırına uzara tiyanşan çüşin şüçü, toğdun xüçü, şüymugu çürəm dabdıma bula biraz köpürəkken. Arqas yol bilikler qaraydan basa qazırına uzara davan beylu, yeni tüancerlu odun dondalyan şiçeğe çi buğa ağırlıq. Canıbdın şimal qırap mağa yolun işte dabdıma bula biraz köpürəkken. Tosil şahvaldır bakken. Onunun başka tüyencelu yeni minhvacedin hıbinan loğucu buğa ırlıq. Canıbdın şimal qırapmağa yolun üçlümü yollarda tosil şahvaldır bakken. Hazır nozir əmdə abdumabla edip kitab atkan dostlarımız bu qasanla amalba bu işki yol bölgen tallama sıqınlanı alaydı əskertimiz. Onunun başka Çinyalu, Kırmayi Şice, Tüyencelu, Liyuşenlalu qatarlıq yol bölgelerden de abdumabla biraz köprek gerlikin alaydı tosib qağın əhvalla yokken. Dostlarının programımızda uğurlaştırılgan naqşılarını anlıqat yürüp atkan yol bilekçilerden yol uçur berip meneşini karşı alımıza. Veşin supamızın numarı Şinjan 1074 FM. Ona basa dostlarının avatke uçurlarına bir qırapaqayla. Uçurlar qıraydıgan bolsaq bugün birinci bop Abdikaram akımız uçur yollapta. Xeyirlik akşam programımızı başlanıp ketti. Qarşalımız Dilraba dege uçurna avatıp durahmat. Yeni uçurlar qıraydıgan bolsaq Çinfu, Badam Taksi, onunun başqa Səvi, Qatarlıqlan programımızı yoktırıp anlav edip de uçurlarını tapşırıp aldım. Hemenlağı köptün köp rahmet eytimiz. Onunun başqa Ali Apendim'ni uçurkena. Yaxşıma Dilraba, Tönceludun Dondalyan Şiceğici boğa Arlıq, Canıbdın Şimal Qırapmağa yolun işte haqiqatan hem de yolladı. Tosu şahvaldır bakiyanı ge uçur navetip de rahmet. Uçurlarınızı tapşırıp aldık. Yeni uçurlar qıraydıgan bolsaq Əməccənin uçurke, yaxşımı Dilraba Sanfako, Beylo Trəplə, hazır Ceravan kəndiga uçur nəvətdü. Qədərlik dostlar, bugün 1-ci iyun xalqara bala bayırmı. Bu münasibət bilən barlıq balılarının bugünkü bayramını qızğın təbrikləyimiz. Bayramınlar mübarək bolsun, balılıqınla çəksiz bəxtiyarlıq tılsın. Bugünkü programımız neyi Nijat Vəli Yaqub bilən Nigara Bəxtiyar Orulğan Balılıq Çağla namlıq naqşı bilən başlayımız qeyni huzurlan qaysıla.

Onda bolsa dawamlıq dostlarning avatga uchurlarga bir qarab baqayla uchurlar qaraydigan bolsaq Zubayda, Zuhra xanım qatarliqlar programmamizga yoqtirib anglab etibdi. Avatgan gullaringlarni topshirib oldim, rahmat sizlarga. Onun boshqa Shuaychi Shouhu ismli do'stimizning uchurga japa chektinglar yasachilar, navbatchi muharrirlar degan uchurni avatibdi. Rahmat sizga. Onundan boshqa shu Ubul apandimning uchurgani yaxshimi Dilraba? Keşkiniz xeyirlik bolsun. Japa çektinla, hamanlarga köpden köp rahmet etimiz. Hem naqşlarını bek yaqtırıp anladık degen uçur nevetip de rahmet uçuranıza tapşırıp aldık. Dağımlı uçurla karaydıgan mısak alımını uçurken yakşımı dılır aba. Min Xuacedin Muşu Xöpinan loğucu boğa arlıqtım abdum abla biraz köprek kendine uçur nevetip de rahmet. Yani uçurla karaydıgan mısak Asiya xanımını uçurken Dunca yoludun Şimin yoluğucu boğa arlıq. Şarıqdan qarab qarab manga yolnuşdum yollarda abdum abla biraz köprek kendine uçur nevetip de rahmet. Onundan başqa güzel normal uçurken yakşımı dılır aba. Şimin yolu trabladımı yollar avan diye uçur nevetip de rahmet. Yana dostlan uçurlar qaraydıgan bolsaq Ali'nin uçurken yaxşımı dılraba davan şimali yollarda abdumobilla biraz köprek kendiga uçur nevetipti rahmet uçuranlarni tapşırıp aldık. Qadirli radio anlıqçılar tövende Ekber Ahmet orulagan bara bara namlıq naqşirin huzurlanğaysılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çıniqsız.
0: Sulu Shooting Atletalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
7: Hürmetlik radyo anlayıcılar tövende çoğu hacen orullığan dostlar namlıq naqşini birlikte anlayılayım.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradosqıca. Altayda hava uçuk temperatura 15'den 33 Celsius gradosqıca. Çöçekte hava bulutlanıp kin içildi. Temperatura 21'den 34 Celsius gradosqıca. Qoljıda azıraq yağmur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradosqıca. Portlada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 38 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava uçuk bulup kin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 25'den 37 Celsius gradosqıca. Kuytinda hava uçuk temperatura 22'den 39 Celsius gradosqıca. Şihanzıda hava uçuk temperatura 20'den 38 Celsius gradosqıca. Sanjıda hava uçuk temperatura 20'den 38 Celsius gradosqıca. Qumulda hava bulutunup kin içilidi. Temperatura 20'den 36 Celsius gradosqıca. Turpanda hava bulutunup kin içilidi. Temperatura 27'den 44 Celsius gradosqıca. Korulda hava bulutluk temperatura 23'den 37 Celsius gradosqıca. Aqsıda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradosqıca. Açışta azıraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradosqıca. Qashqada hava bulutluk temperatura 20'den 36 Celsius gradosqıca. Xotanda hava uçuk temperatura 21'den 36 Celsius gradosqıca. Ürümçide hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradosqıca boludu. 3-4 balı qarbi şimal şimal çıkıdı. Hava rayıdın məlumat anlattıq.

Hürmetli radio dinleyiciler, her vakit iradelik yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü 174'ün hayırlık seher programımızda ahırlaştırmız, yaktırıp anğınınla rahmet. Ben riyasetçi Danyar Mahmud, növetçi muharir Ramile Ablimet. Amdidi iktanla anlatılış aldırı durgan, vatan minin ailem programı sırbılsın.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: turishini qizg'in qarshi olamiz. Qaynamsi Ruslan endi deqtonglar. Bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
1: Endi deqtonglar bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.
2: Xinjiangdagi

Hürmetli radio dinleyiciler, dinlediğiniz Şinjan'daki yeniliklar sayfamızda bulsun. Yakında Şinjan Edebiyat Sanat Obzori Merkezi'nin bibiski isiş murasimi, hem de 3. nöbetlik Şinjan Ali Mektepli Edebiyat Sanat Obzori Musabakası'nın mukofot tarqitish murasimi, ilmi muhokama yig'ini Şinjan Sifandashiyosi Vinchuan Mektep rayonida o'tkazildi. Şinjan Edebiyat Sanat Obzori Merkezi'nin yopqi Şinjan Sifandashiyosi Şihanzadashi İli Sifandashiyosi'ni içilip Şinjan Kespi Edebiyat Sanat Obzori yeni bazısı kurulup yukarı sifatlik Edebiyat Sanat Obzori arqılıq Şinjan'ı medeniyet arqılıq oziqlandırışqa küş qoşıldı. Faaliyette Şinjan'ın işçi sırtındaki Edebiyat Sanat sahasındaki mutaxassis, alimlar, Ali Mektep okutucu okuyucuları dikkatini Edebiyat Sanat Obzori pen kuruluşu, nazariyede yenilik yaratış qatarlıq mazmunlarga merkezleştirip, asosiy maqsad dokladı ve ilmi muhokamini qanat yaydırdı. Şinjan Edebiyat Sanat Obzori Merkezi'nin Şinjan Sifandashiyosi müdiri Li Yong tanıştırıp mındaq dedi. Müzika,

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanlar 174 qatmas sanat radiosidan bevosita anglatqan Vatan mening ailem programmasi. Programımız Sinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqatisi Sulushitingda masqadamda anglatiladi. Anglatqanlarimizning programımızni yana davomliq Sulushiting apsidimi anglashini qarshi olamiz. Anlatqan do'stlarimizdan kelgan uchirlar qarab qaylay. Anglatqanlarimizdan Abdu ismli anglatqimiz, xush kelibsiz qarshi olamiz. Qashqar Yumloq shahar yo'llari Ravon deb rahmat bergan uchirlaringizga. Yasin Nayib ismli anglatqimiz sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Atayinkingiz xayrli bo'lsin. Uning boshqa Baxit Sapri ismli anglatqimiz mi? Naqshlardan hozirlandim. Rahmat sizga rayasatchi degan uchirni yo'llabdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchirlaringizga.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasining Sulu Shitting Updatalining 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Sulu Shitting Updatali 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlarimiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
3: Sulu Shitting Updatali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
4: Mukofotliq Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş Katarlı kızgarlı faaliyetle ar arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ben.
3: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Shitting Updatali 6.0 plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu, ilhamınızı asanlı qozğutudu.
3: Sulu Shitting Updatali 6.0 plus nusxasında xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
2: Şinjan radio televiziya stansının danlıq riyasətçiləri bevasit görsətib Şinjanın alayını məsulatlarını satıdı.
3: Məzirlik taamla, yeğni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın alayını məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgeçi mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Shitting Updatali 6.0 plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səfərinizge hamra boludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Sulu Shitting Updatalını çürüp sərxil məzmunlardan huzurunun.